0: buna.
1: Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
3: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı.
3: Artık 5 vakit mi kalacağız?
2: Evet.
3: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
4: 22. Bölüm.
5: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor, etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
6: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
5: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
6: Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
5: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
6: Nereye?
5: Beytül Makdis'e dedi Efendimiz.
6: Beytül Makdis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Makdis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
5: Evet dedi Allah Resulü.
6: Gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
5: Peygamberimiz yine evet dedi.
6: Ben böyle yalan görmedim.
7: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
6: Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
5: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
6: Ey Kâbe oğulları! Ey Muttalip oğulları! Ey Mahzum oğulları! Buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
5: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Makdis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
8: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
9: Nasıl gittin geldin? Bir daha anlatsana.
10: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
9: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
10: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
6: Durun. Bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Makdis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e nasıl bir yermiş. Madem dün gece oradaymış bize tarif etsin.
11: Kaç penceresi vardı?
12: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi. Ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Makdis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
9: Tamı tamına doğru söyledi.
10: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
9: Ama bunu bilmesi imkansızdı.
5: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri

0: Hazreti Ebubekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
1: Ebubekir, olanları duydun mu?
2: Ne olmuş?
1: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
2: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
2: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
1: Ne?
2: Bunda şaşıracak ne var?
1: Ne dedin?
2: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
0: Hazreti Ebubekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebubekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
2: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
0: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
2: Onu bana tarif eder misin?
0: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebubekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebubekir şöyle diyordu.
2: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
0: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebubekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki: "Ey Ebubekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın." Bundan sonra Hazreti Ebubekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur, bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
3: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
4: Gel. Alalım hadi.
3: Oradaki kalabalık ne baba?
4: Bilmiyorum. Belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım. Bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
3: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
0: Peygamberimiz, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin. Kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyordu.
3: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
4: Yaşlı olanı tanıyorum. Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
1: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
5: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
6: Onlar neden sana tabi olmuyor?
7: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
8: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
0: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyordu.

0: Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyor. Hazreti Ebubekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
1: Eli silah tutan kaç adama sahipsiniz?
2: 1000'in üstünde.
1: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
2: Evet, bazı şeyler duydum.
1: İşte o zat burada, yanındadır.
2: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
0: Peygamberimiz sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum, dedi.
2: Başka nelere davet ediyorsun?
0: Peygamberimiz, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
2: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
0: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
2: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş, ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
0: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hüsnü Hal.
5: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' وَمِنْ لَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَعِلْمٍ لَا يَنْفَعْ وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.
0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin, yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak, mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi, paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

Enes bin Malik radıyallahu an şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir, iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
1: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.
1: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: حارثة بن وهب رضي الله عنه رسول الله'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Size el adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu,

öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nafliyle gasli tekbini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan, astrolojik bilgi edinen kişi, sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.''

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟
1: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki: büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki: sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Üç faziletli mescit. Kulun Rabbi ile buluşmasının en güzel vesilesidir namaz. Ve bu buluşma esnasında kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Namazın her bir rüknü ayrı ayrı anlam ifade etmekle birlikte kulluğu, Allah'a itaati, teslimiyeti ve acizliği en güzel ifade eden rükün secdelerimizdir. Bu özel buluşma anına mekan kılınan mescit de ismini secdeden alır. İslam'ın en önemli sembollerinden olan mescitler, tarih boyunca Müslümanların gerek ibadet, gerekse sosyal hayatlarında önemli rol üstlenmişlerdir. Medine'ye hicretin ardından ilk iş olarak mescit yapımı ile ilgilenen Hazreti Peygamber, mescitlerin Allah katında en makbul mekanlar ve Allah'ın evleri olduğunu belirtir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayeti gereği mescitlerin hem maddi anlamda imarına yani inşa ve bakımına, hem de manevi anlamda imarına yani mescide sürekli gidilmesine önem verir ve teşvik eder. Alınların secdeye değdiği, inananlara birlik ve beraberlik şuuru kazandıran mescitlerin her biri çok değerli olmakla birlikte Allah Resulü şu üç mescit hususunda Müslümanların daha bilinçli davranması gerektiğine dikkat çeker. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Yapımı esnasında temeline ilk taşı bizzat Hazreti Peygamber tarafından konulan Mescid-i Nebevi, Yesrib'i Medine'ye dönüştüren, medeniyetle buluşturan özel bir mekandır.

0: daha ilk günden takva üzerine kurulan bu mescit, Medine'nin kalbinde bir ilim ve irfan merkezi olarak Müslümanlara hizmet etmiştir. Resulullah kendi mescidinde kılınan namazın, Mescid-i Haram dışında herhangi bir mescitte kılınan 1000 namazdan daha hayırlı olduğunu bildirir. Bu yüzdendir ki cennet bahçelerinden bir bahçe diye nitelediği eviyle minberi arasındaki alanda namaz kılabilmek için inananlar adeta birbirleriyle yarışırlar. Bununla birlikte Mescid-i Nebevi'ye yapılan yolculuk, Hazreti Peygamber'i göremeyen sonraki nesillerin onun mübarek kabrini ziyaret ederek teselli bulmalarına da vesiledir. Yeryüzünde bilinen en eski mescit, Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram, müminler tarafından giderek artan bir ilgiyle asırlardır ziyaret edilen en faziletli mescittir. Yoluna gücü yetenlerin onu ziyaret ederek hac ibadetini ifa etmesi, yüce Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Onu ziyareti engellemek ise büyük günahtır. Allah Teala'nın emniyetli ve saygın bir mekan kıldığı Mescid-i Haram'ı ziyaret geleneği, oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim'den sonraki nesillere kalan en güzel mirastır. Asırlardır Müslümanlar gece gündüz demeden, günün her saatinde Mescid-i Haram'ın feyzinden istifade etmeye ve Allah'a layık daha iyi bir kul olmaya gayret gösterirler. Dünyanın her yerinden hac ibadeti için gelen farklı ırk, dil ve renkteki müminler, Mescid-i Haram'da birlikte Allah'a kulluk etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarlar. Allah Resulü'nün ziyaret edilmesini teşvik ettiği son mescid, Mescid-i Aksa, mukaddes ev Beytül Makdis'tir. Hazreti Süleyman'dan yadigar kalan bu kutsal mescid, Müslümanların ilk kıblesidir. Hazreti Peygamber Miraç'a çıkmadan önce geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya getirilmişti. Orada Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın da aralarında bulunduğu önceki peygamberlere namaz kıldırmıştı. Önceki ümmetlerin kıblesi olarak geçmişten emanet alınan ve İslam kültüründe çok daha değerli bir konuma yükselen Mescid-i Aksa bugün yalnız bırakılmıştır. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Osmanlılar zamanında huzurla ibadet edilen, ecdadımızın hacca ve umreye giderken uğramayı ihmal etmedikleri bu mukaddes emanete sahip çıkılamamış, hak ettiği değerden uzak kalmıştır. Bir zamanlar içerisinde eda edilen namazların huşuyla dökülen gözyaşları artık zulüm, baskı ve çaresizlikten duyulan acı ve üzüntü nedeniyle dökülmektedir. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa, her biri peygamberler tarafından inşa edilen ve bize miras kalan çok kıymetli üç emanettir. İslam'ın en kutsal mescitleri olan bu özel mekanların ayrıcalığının farkında olmak ve onları hem maddi hem de manevi bakımdan mamur kılmak ve ayakta tutmak Müslümanlar olarak hepimizin sorumluluğundadır. Allah'ın mescitlerinde cemaatle kılınan namazların, evde tek başına kılınan namazlardan sevap açısından üstünlüğüne dikkat çeken sevgili Peygamberimiz, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'da kılınan namazların da evde ya da diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğunu zikretmiştir. Onun teşviki doğrultusunda her Müslümanın imkan elde ettiği takdirde bu üç güzide mescidi ziyaret edip ibadetlerinin sevabına nail olabilmesi duamızdır.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Bi'sel abidu abidun yehtiru dünya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
1: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili Peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini, çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek, dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
6: زيد بن خالد الجهنينين radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala, kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler, bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise, beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu, dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: أسامة بن زيد'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ mûyiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri

0: yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: عن أم كلثوم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا متفق عليه. زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
0: أم كلثوم رضي الله عنها işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: aralarını düzeltmek için İnsanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir: Ümmü Gülsüm şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim, Allah'ım beni bağışla.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir kadın ya Resulallah Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء
2: عبد الله بن مغفل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: Allah Resulüne, insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda, o, kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince, Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu

0: ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
1: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
0: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
0: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim. Meselul cesed. İza işteka minhu udvun tedaa lehu sairul cesedi bis seheri vel humma.
0: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü'nün dilinde şehirler. Medine kötülükleri barındırmaz. Tarih olaylara bağlanır, hafıza mekanlara. Peygamberin dilindeki şehirlerin öyküsü, kendisi kara örtülere bürünmüş olsa da, insanlık için beyaz bir sayfa açan Kabe'nin yanı başında başlar. Sadece Mekke'yi değil, tüm peygamber şehirlerini hafızalara bağlayan şey, bu kübik, mütevazı binadır. Dağlarla çevrili bir alanın tam ortasındaki Kabe seyirliktir. Hele etrafındaki dağlardan bakıldığında, nedir bu sade yapıyı seyirlik kılan, cazibe merkezi yapan? Cevabı çok olsa da bu sorunun, yeryüzündeki ilk mabet olan Kabe'yi bu kadar güzel yapanın, onun zemininden başlayıp Beyt-i Mamur'a kadar yükselen

kurulacağı civarda geçer. Hazreti İbrahim'in güzel ama kendisine bir evlat veremeyen eşi Sare, önce cariye iken sonra kuması olan Hacer'e bir türlü katlanamamıştır. Çaresiz Hazreti İbrahim, Hacer'i Kenan diyarından alıp etrafı dağlarla çevrili bir kum adasına bırakır. Üstelik Hacer'in kucağında bebeği de vardır. Hacer'in yanında az bir su, birkaç lokma yiyecekten başka bir şey yoktur. Zaten bu da bir zaman sonra tükenir. Oysa su hayat demektir. Su medeniyettir. Onsuz hiçbir şey olmaz. Suları biten Hacer, yavrusunu tepelerin arasındaki kum denizine bırakır. Zavallı anne iki tepenin arasında çaresizce bir mucize ümidiyle koşar, kah birine kah ötekine. Gözü belki de bir mucize beklercesine ufukta göreceği bir kervanda, bir kurtarıcıdadır. Aslında Mekke'nin temellerinin atılmasını iki kadına bağlayan bu ve benzer rivayetler olayın sadece dış görünüşünü tasvir eder. Fakat olayların ardında sebepler, sebeplerin gerisinde hikmetler hala boşluktadır. O boşluğu kısmen bir hadis doldurmaktadır. Bu hadis, çeşitli rivayet şekilleriyle hadis edebiyatındaki yerini almıştır bile. Üstelik Peygamberimizin en yakınlarından birinin, Enes bin Malik'in anlatımıyla, bir gün Peygamberimiz muhtemel ki Kabe'nin yanı başında diğer iki kişiyle uykuya dalar. Üç melek gelir ve Allah Resulü'nün kalbini açarlar. Onu altın bir kase içindeki zemzem suyuyla yıkarlar. Hikmet ve imanla doldururlar. Artık Resulullah Miraç yolculuğuna hazırdır. Allah'ın Resulü bu seyahatinde Hazreti Adem, İdris, İbrahim, Yusuf, Musa, Harun, Yahya ve İsa peygamberleri bir bir geride bırakarak yedi kat semaya ulaşıp Sidretül Münteha'ya varır. Bir kulun varabileceği son noktaya. Hadiste geçen bir ara bilgi manidardır. Peygamber Efendimiz Sidretül Münteha'da iki nehir görmüştür ve ona bunların yeryüzündeki iki nehrin iz düşümleri olduğu söylenmiştir. Bu nehirler Nil ve Fırat'tır. Nil temsili olarak Mısır uygarlığına, Fırat ise Mezopotamya uygarlığına, yani insanlığın kurulduğu iki büyük uygarlığa gönderme yapar gibidir. Zemzem ise yeni bir uygarlığı, İslam medeniyetini müjdelemektedir.

Gerçekte Hacer'in ayaklarının dibinden sadece zemzem suyu değil, bir medeniyet fışkırmıştır. Artık Kabe'yi merkeze alan yeni bir medeniyet inşa edilmektedir. Zemzem, dünyada akan gözyaşı seline inat, kurumakta olan Nil ve Fırat uygarlık havzasında taptaze, diri bir uygarlık takviyesinin adıdır. Kur'an-ı Kerim, İbrahim peygamberin "Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara kul olmaktan uzak tut. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için ben neslimden bir kısmını senin beyti haramının, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerinden rızıklandır. Umulur ki şükrederler" duasının tecelli noktası olan Mekke'nin, aslında çok düzenli ve özel bir iskan anlayışı sonucunda kurulmuş bir kent olduğunu kulaklarımıza fısıldarlar. Tarımın yapılmadığı, ekini ve suyu olmayan bu yere, Hacer'in ve minik İsmail'in yerleştirilmesi, Beytullah'ın yanında İbrahim'in soyunun ibadetini Allah'a özgü kılmasını sağlamak içindir. Burası zamanla tüm insanlık için bir çekim merkezi haline gelecek, türlü meyvelerin yetiştirildiği bir şehir olacaktır. Ve bu medeniyetin ilk safhası Hazreti İbrahim'in oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak'ın eliyle gerçekleşecektir. Seneler sonra Hazreti İbrahim'in soyundan gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her bir köşesine gizli bir mananın sindiği bu şehrin dağıyla, taşıyla birlikte söyleşecektir. Hac'ın bazı uygulamaları şehrin kuruluşunu yad edecek, Hacer'in Safa ve Merve tepeleri arasındaki koşuşu, bu şehrin kuruluşuna dair pek çok başka olay, hac ibadetinin en önemli parçası olacaktır. Mekke, zamanın getirdikleri karşısında hüzünlüdür. Hubel, Lat ve Uzza'nın gölgesi düşmüştür Kabe'ye, Hacerül Esved'e bereket versin.

Hazretin küfür eteğini toplamaktadır artık. Mekke, Hazreti Muhammed'le yeniden tevhide beşik olmaya hazırlanmaktadır. Fakat bu o kadar kolay değildir ki. Allah Resulü putperestlerin elindeki Mekke'den Medine'ye hicret eder. O Mekke'ye özlem duymaktadır. Kabe'ye, Hira'ya, Hacer-ül Esved'e, doğduğu, yetiştiği, ilk vahyi aldığı şehir olan Mekke'ye. Sahabede aynı özlem içindedir. Medine'de Mekke'nin hasretiyle Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler, hasretin boyutunu gözler önüne serer. Ah ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller ve yavşanlarla bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne pınarına varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam, bu hasret Mekke'nin fethi günü bitecektir. Geceyi Zituva'da geçiren Allah Resulü, o gün Mekke'nin yukarısındaki Küda semtinden deve üstünde şehre girer. O, Zeyd'in oğlu Üsame'yi arkasına almıştır. Sanki bu haliyle Üsame'yi seneler sonra Bizans'a doğru göndereceği ordunun komutanlığına hazırlar gibidir. Efendimiz devesine biner, Kabe'ye yönelir, artık özlem bitmiştir. Kutlu elçi Beytullah'ın içindedir. Putları dışarı çıkartan Allah Resulü hepsini kırar. Efendimiz dışarı çıkınca insanlar da akın akın Kabe'nin içine girerler. Allah'ın Resulü Mekke'nin fethedildiği gün bir zamanlar köle olan ve ağır işkencelere maruz kalan Bilal'i Kabe'nin tepesine çıkartmış, ona ezan okutmuştur. Mekke onu istemezken peygambere kucak açan, onu baş tacı yapan Medineli Ensar tedirgindir. Ya peygamber bir daha hiç ayrılmamacasına Mekke'de kalırsa? Hani o dememiş miydi, ey Mekke, vallahi sen Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesin. Senden zorla çıkarılmış olmasaydım seni asla terk etmezdim diye. Hani Mekke'ye o kadar yaklaşmışken Hudeybiye'de geri dönüş kararı alındığında, doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik ayeti indiğinde dememiş miydi, bana öyle bir ayet indi ki benim için bütün dünyadan daha sevimlidir diye. İşte Mekke fethedildi. Dünyalara bedel şehir. Peygamber artık niye ayrılsın ki buradan? Niye gelsin ki Medine'ye? Yine de Ensar bir taraftan kendisini teselli etmekten geri kalmaz. Büyük fetih Mekke'nin fethi değil, Rıdvan biati ve Allah'ın rızasıdır diye. Allah'ın Resulü'nün bir defasında uzaktan Medine'nin evleri görüldüğünde şehre bir an evvel varmak için bineğini sürmesi, Allah'ım Mekke'ye verdiğin bereketin iki katını Medine'ye ver diye dua edişi. Bir sefer dönüşü Medine ufukta uzanırken peygamberin dudaklarından Tabe, iyilik ve güzellik şehri sözünün dökülüşü ve yeryüzünde kabrimin olmasını en çok arzuladığım şehir Medine'dir deyişi biraz olsun teselli verir kendisini hasrete hazırlayan gönüllere. Medineliler gönüllerinden kopan duygularla Allah'ın Resulüne sanki şöyle seslenmekteydiler o gün. Ey Nebi gel, kapılarında meleklerin beklediğini söylediğin Medine şehrine gel. İslam şehirleri arasında en son yıkılacak şehir Medine'dir demiştin ya. Sensiz yıkılır bu şehir, viran olur evler, bahçeler. Hadi gel. Hani sen Medine'den çıkarken ağaçlık yoldan çıkardın da Medine'ye girerken yolcuların geceleyip dinlendiği Muarres yolundan gelirdin ya, işte öyle gel. Hani Medine'deyken demiştin ki, ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa, ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım diye. Sen bizim hayat suyumuzsun, bizi susuz bırakma. Hadi ne olur gel. Resul-i Ekrem Efendimiz tabii ki Medine'sine geri dönecekti. Çünkü onda vefasızlıktan eser yoktu. O Beytullah'ın yanı başındaki hayatından vazgeçer ama ona zor zamanında kendisine kucak açan Medinelilere karşı vefasından asla vazgeçmezdi. Vazgeçmedi de. Kavuştuğu anda Kâbe'sini

Hira mağarasını bırakıp Medine'ye geri döndü. Allah'ın Resulü vaktiyle bana diğer şehirleri silip süpürecek olan bir şehre hicret emri verildi. Oraya Yesrib diyorlar. Halbuki o Medine'dir. Demirci körüğünün demirin kirini attığı gibi bu şehirde kötülükleri bir bir dışarıya atar diye bitirmemiş miydi sözünü? Kınamak, zarar vermek, karıştırmak, kötülemek, bozmak gibi anlamlara geliyordu Yesrib. Allah Resulü ise dönüşüme sahne olan ve ileride İslam medeniyetinin beşiği olacak şehrin isminin bu şekilde anılmasına rıza gösteremezdi. Kötülüğü çağrıştıran bu kelimenin yerine medeni bir toplumu ifade eden Medine ismini vermişti İslam şehrine. Hazreti Peygamber Medine'yi medeniyetin merkezi haline getiriyordu. Burada kötü unsurların kendiliğinden ayıklandığı, ahlak temeline dayalı bir şehir kültürü inşa etmeye çalışıyordu. Hazreti Peygamber Medine'yi ahlakilik ve iman vasıflarının tecelli odağı yapıyor, doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi Medine'ye bırakıyordu. Onun eliyle Medine'de böyle bir bilinç, böyle bir bellek oluşturulmuştu. İşte o Medine'ye dönüyordu. Medine cennete dönüyordu. Ravza-i Mutahhara'ya hazırlanıyordu. Artık Medine, medeniyetin merkezi oluyordu. Medine, Medine-i Münevvere, nurlanmış, aydınlanmış şehir oluyordu. Öyle bir şehirdi ki Medine, Mekke'de Allah'ın evi vardı. Mekke, harem olmasına haremdi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi, ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim aleyhisselamın Mekke için dua ettiği gibi, ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim demişti. Allah Resulü İbrahim peygamberin Mekke'yi, Süleyman peygamberin Kudüs'ü kutsal ilan etmesi gibi, Medine'yi saygın bir şehir ilan ediyor ve buranın bereketlenmesi için Rabbine dua ediyordu. Medine'de değil insanlara, yerde biten ota bile zarar verilemezdi. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktu. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem, saygın, dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Mekke'de sadece ısır otunun toplanmasına izin vardı. O da bu bitkinin kuyumcuların ve dökümcülerin ateş körüklerinde ihtiyacını duydukları yakıt değeri taşımasından ve inşaat sektöründe tıpkı Anadolu köylerinde samanın kerpiçin harcına katılması gibi kerpiç yapımında kullanılmasından kaynaklanıyordu. Peygamber Efendimiz Medine'nin etrafında 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Buradaki ağaçları kesmek bir tarafa, yaprakları için bile silkelemek yasaktı. Sadece develerin yemi için ayrılanlar bunun dışında tutuluyordu. Ebu Hureyre, Medine'nin hududunu belirleyen iki kara taşlığın arasında geyik görsek ürkütmezdik diyordu. Ebu Eyyub el-Ensari, bir defasında şehirde bir tilkiyi köşeye sıkıştıran çocukları paylayıp tilkiyi kurtarmıştı. Muhtemeldir ki o anda peygamberin şu sözleri Ebu Eyyub'un kulaklarında yankılanıyordu. Medine'nin hareminde avlananın elbiselerine el konulur. Bu cezayı çok görmemek gerekir bu insanlara. Şehrin kıyafeti olan hayvan ve bitki örtüsünü şehirden çekip alan, dağından ovasından ağacını, kurdunu, koşunu silip süpüren ve toprağı çırılçıplak bırakan insanlara yaptıklarının ne anlama geldiğini anlatmanın bir yoluydu bu. İşte doğasıyla barışık peygamber şehri Medine. Hac ibadeti Mekke ve Medine'den ayrı düşünülemez. Mekke ve Medine ise hacdan. Mekke'de hac ibadeti yerine getirilir. Medine'de ise peygamberi ziyaret. Muhammed ümmeti hac ve umre şiarlarına dair saygınlığını korudukları sürece daima iyi halde olacaktır. Fakat saygıda kusur ederlerse kendi yok oluşlarını hazırlarlar. Peygamber Efendimiz

Efendimiz, hacın kolay yapılabilmesi için de bir takım tedbirler almıştı. Haremde gıda maddeleri kara borsacılığı yani ihtikar yapmak, orada zulüm yapmaktı. Mekke'de evler Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in ölümlerine kadar ücretsiz birer misafirhane olarak kullanılıyordu. Kâbe ilk mabetti, Mescid-i Aksa ikincisi. Bu ikisine ek olarak ibadet için gidilecek son mabet de Medine'deki Peygamber Mescidi olacaktı. Mescidin yerini Ensar'dan satın almak istediyse de Ensar, biz onun bedelini Allah'tan isteriz diyerek para almaya yanaşmadılar. Oradaki müşrik kabirleri, harabe yapılar ve yabani hurma ağaçları kaldırıldı. Başta peygamber olmak üzere bütün Müslümanlar ağızlarında daha iyisi yok, ahiret yurdundan başka, Allah'ım yardım et muhacir ve ensara manileriyle taş taşıdı. O günün koşullarında ortaya duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı çıktı. Allah Resulü'nün bina ettiği bu mescit, şehrin kalbi konumundaydı. Allah Resulü, Medine'de bir iskan siyaseti de takip etti. Ensardan Selime oğulları, şehrin varoşlarından, şehrin kalbi olan Peygamber Mescidi'nin yanına taşınmak istediler. Peygamber Efendimiz, Medine'nin tenhalaşmasını, bir yerde nüfus yoğunlaşırken, diğer bölgelerde nüfusun azalmasını, dolayısıyla şehrin bir noktaya yığılmasını istemiyor ve ''Sizler ayak izlerinizin sevabını dikkate almıyor musunuz?'' buyurarak bu isteği geri çeviriyordu. Bu olayın ardından ''Biz onların ayak izlerini kaydediyoruz'' ayeti inmişti. Allah Resulü nezaket ve saygı kuralları üzerinde o kadar durmuştur ki, şeytan bu topraklarınızda kendisine tapınmanızdan umudunu kesti. Fakat o birbirinizi rencide edecek davranışlarınızdan hala büyük haz alıyor diyordu. Nitekim sahabenin ileri gelenleri de aynı hassasiyeti korumuştur. Abdurrahman bin Avf, Halife Ömer'e haç dönüşünde konuşmasını Mina'da değil, Medine şehrine girdikten sonra yapmasını salık verir. Çünkü der, haç nedeniyle Mina'da eğitimsiz kalabalıklar toplanır. Oysa halifenin hicret ve sünnet yurdu olan Medine'de yapacağı bir konuşma, fıkıh ehline, seçkin insanlara hitap edecektir. Hazreti Ömer de zaten öyle yapacağım endişelenme diye cevaplar. Sahabe ve tabiine göre Medine'den ayrılmak bir kusur sayılırdı. Haccac, Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Medine'yi terk ederek Rebeze'ye yerleşen ve orada evlenip çoluk çocuğa karışan Seleme bin Ekva'ya Medine'yi bırakıp geri döndün, bedevileştin diye sitem etmektedir. Seleme kendini savunur. Hayır, Peygamber çölde yaşamam konusunda bana özel izin verdi diye. Medine maddi ve manevi irfan unsurlarının birleştiği yerdir. Peygamber Efendimiz orada mekan olgusundan yola çıkarak maddi yetkisini manevi yetkisiyle harmanlamıştır. O, evimle minberim arasında cennet bahçelerinden bir bahçe vardır. Minberim Havz-ı Kevserim'in üzerindedir derken, ılgın ağacından yapılmış bir minberi, insanları birleştiren, dünya ve ahiret dengesini kuran ve nihayet her basamağıyla adeta insanlığı ötelere taşıyan ve mananın nüfuz ettiği temsili bir şehre dönüştürmüştür. Her hasat döneminde Medineliler, turfanda meyveyi Allah'ın Resulüne getirir, o ise Allah'ım meyvelerimizi bereketlendir, Medine'de bize bolluk ver, ölçü ve tartımızı bize bereketli kıl diye dua ederdi. Sonra orada bulunan en küçük çocuğa bu meyveyi vererek bir şenlik havası oluştururdu. Kuşkusuz onun bu gibi davranışları şehre bir kimlik kazandırmış ve şehir kültürünün inşasında çok etkili olmuştur. Efendimiz ahaliye Medine'nin nimetine olduğu kadar mihnet ve sıkıntısına da beraberce katlanılması gerektiğini hatırlatır. Size zarar vermek isteyenler tuzun suda eridiği gibi yok olur diyerek moral verirdi onlara. Pek yakında insanlar Medineli alimlerden daha bilgili bir kimse bulamayacaklar diyerek burayı ilim merkezi olarak görmek istediğini belirtirdi. Suffe ile bunu hayata da geçirdi. Bütün ensar yurtlarında ve mahallelerinde

0: hayır vardır diyerek şehri birbirine kenetledi. Medine, imanın dağına, taşına, kumuna, mimarisine sindiği şehirdir. Böylesi bir şehri ne maddi felaketler ne de manevi tehlikeler etkiler. Veba da giremez bu şehre, Deccal de. Küfür hakim olsa yeryüzüne, yılanın deliğine girmesi gibi iman da Medine'ye çekilir. Kâbe her şeyin başladığı ve her şeyin mihverindeki merkez olsa da Medine Mescidi, İslam'ın teşekkür ettiği, sütunlarına peygamberin ve ashabının kokusunun sindiği yerdir. Kim bilir Cibril kaç kez adım atmıştır oraya, kaç kez vahiy inmiştir mihrabına. İki şehir, Mekke ve Medine, bunlar İslam çekirdeğinin iki sabit unsurudur. Efendimiz kabile kültürünü yıkarken yerine iman ve ahlak temeline dayalı bir şehir kültürü inşa etmiştir. Mekanı Müslümanların algısının odağına yerleştirmiştir. Şüphesiz Allah bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün haram olduğu gibi kanlarınızı, mallarınızı ve ırzlarınızı birbirinize karşı haram kılmıştır buyururken bu mana kulaklarımızdan gönlümüze akar. Tabii bu şehirleri mübarek kılan şerefül mekan bil mekin sözünde olduğu gibi içerisinde yaşayan insanlardır. Mekke kıymetlidir çünkü içinde nice peygamberler ve son olarak da Hazreti Peygamber yaşamıştır. Dahası müminlerin kıblesi Allah'ın evi Kâbe Mekke'dedir. Medine kıymetlidir çünkü Medine Hazreti Peygamber'in şehridir. O Medine'ye hicret etmiş, Medine'yi kıymetlendirmiştir. Yesrib'i Medine yapmış, artık Medine'nin dağ taşı harem haline gelmiştir. Dahası vefatından sonra da kabrinin bulunduğu yer müminlerin ziyaretgahı haline gelmiştir. Yalnız bu iki şehir değildir tabii kıymetli olan. Kudüs de vardır Allah Resulü'nün dilinden düşmeyen şehirler arasında. Allah'ın Resulü yeryüzünde ibadet için sadece üç mescidin yoluna düşülür. Kâbe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa derken mekanı ve zamanı iman kabında eriten üç şehrin hikayesine dikkat çeker. Mekke'ye, Medine'ye ve Kudüs'e cennetin kokusu sinmiştir. Peygamber, hurma ve kaya cennettendir der. Bu sözüyle belki de o, hurmayla belirginleşen Medine'yi ve Miraç'ta manevi bir üs olan ve kayayla anılan Kudüs'ü yad etmektedir. Miraç sonrası inançsızlar, Kudüs'e gittiğini ispat et dediklerinde Hazreti Peygamber'in Mekke'deki hicrden Mescid-i Aksa'sını anlattığı Kudüs. Hicrden Kudüs'ü seyretmek, sadece Allah'ın dilemesiyle olan mucizeye muhatap şehirler. İsra'nın ve Miraç'ın ilk menzilleri Mekke ve Kudüs. Tevhidin ilk mescitleri Mekke ve Kudüs. Gecenin zifiri örtüsünü üstlerine örttüğü bir anda Hazreti Peygamber'in Sidretül Münteha'daki renk halileriyle karanlığını dağıttığı Mekke ve Kudüs. Süleyman Mabedi'nin kubbesinden havalanan hüdhüdün kanat seslerini Mekke'deki ebabil, tihte bıldırcın, Miraç'ta Burak olarak duyarız. Sonunda tüm arz yatay ve dikey boyutuyla şehrin silüetinde birleşir. Allah Resulü'nün şehir algısında sadece bu üç şehirde yoktur. Onun sözlerinde insanlık şehir şehir mahşere akar. Onun Allah'ım bize Şam'ımızı bereketli kıl, Allah'ım bize Yemen'imizi bereketli kıl buyurması bundandır. Üsame, Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzere ordusuyla Filistin'de Übna'ya baskın yaparken Hazreti Ali lanetli diyerek Babil topraklarında atını dört nala sürerken hep Peygamber Efendimizin bu iki şehrine özlem vardır. Sözlerin kalpten dudaklara dökülüşü gibi, susamış dudaklara suyun akması gibi, İslam Mekke ve Medine'den Yemen'e, Şam'a, Irak'a, Mısır'a ve İstanbul'a akmalıdır. Peygamber, Yemen bir gün fethedilecek dememiş midir? Ve Şam, Irak, Mısır, İstanbul, Roma. Bilal'in bedeni Şam'a düşmeli, Eyüp Sultan'ın bedeni İstanbul'a.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة.
3: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın, çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
2: وعن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
3: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: جابر بن عبد الله radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: تصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin" buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapan

0: Onların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse, buyurmuştur.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: عبد الله بن عمر şöyle naklediyor: bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve "Ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın," buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendime söyleyeyim.
4: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması desti kudret olduğu مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ نَصِّ kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hademindir ey Şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun avf kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.
5: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
6: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam testahi fasna' ma şi't.
5: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağ olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de: ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
1: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: Dünyası.
1: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
3: عدي بن حاتم'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
2: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
3: زيد بن أرقم رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
3: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Hadislerde ahlak kavramı. Hadislerde ahlak kavramı, Kur'an-ı Kerim'dekinden daha geniş bir şekilde yer almaktadır. Hadis kaynaklarında Kitabül Edep, Kitabül Bir ve Sıla, Kitabü Hüsnil Hulk, Kitabül Ahlak ve Kitabü Zühd gibi başlıklar altında ahlak hadislerini ihtiva eden müstakil bölümler bulunduğu gibi, İmam Buhari'nin El Edebül Müfredi, Abdullah bin Mübarek'in Kitabü Zühd ve Rekaik gibi doğrudan ve dolaylı olarak sadece bu konuya dair hadis ve haberlerden oluşan eserler yanında, bu edebiyatın en eski ürünlerinden olan 40 hadis çalışmalarının başta gelen konularından biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de sadece huluk kelimesi geçmekteyken, hadislerde buna ilave olarak ahlak kelimesi de sıkça geçmektedir. Hatta iyi ve kötü huyları ifade etmek üzere ahlak kelimesi bazı sıfatlarla izafet yoluyla kullanılmaktadır. Örneğin, Mekarimul ahlak, Münkeratül ahlak, Hüsnül huluk, Süül hulk, Ahsenül ahlak, Süül ahlak, Seyyiül ahlak, Hüsnül ahlak terkipleri, bunlar arasında

Bana en yakın mesafede bulunacak kimseler, güzel ahlak sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor desinler diye uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurduğunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlarsa en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Kuluk kelimesinin geçtiği Ebu Hureyre hadisinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olandır. Hüsnül huluk kelimesi Nevvas bin Seman'dan rivayet edilen hadiste şöyle geçmektedir. İyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günahsa kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir. Sü'ül hulk kelimesi Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste şöyle geçmektedir. Bir müminde bulunmayacak iki özellikten biri cimrilik, diğeri de su'ul hulk, kötü ahlaktır. Bir başka hadiste ahlaki kötülükler anlamında münkeratül ahlak ifadesinin yer aldığını göstererek Hazreti Peygamber'in Allah'a nasıl sığındığını aktarmış olalım. Kuteybe bin Malik'ten gelen bir rivayette münkeratül ahlak terkibi şöyle yer almaktadır. Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, ahlaki kötülüklerden, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Bu hadis-i şerifte Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'a sığındığı üç şeyden birisi kötü ahlak olarak ifade edilmektedir. Ticaret kavramı. Ticaretin sözlük anlamı. Arapça asıllı olan ticaret kelimesi tecara kökünden mastar olup satmak ve satın almak anlamlarına gelir. Arapçadaki birçok ticari tabir gibi tacir kelimesi de Arami asıldan alınmış bir kelimedir. Arapçada tecara kökünün türevlerinin az bulunması ve tacir kelimesinin şarap taciri anlamını içermesi de bu kelimenin yabancı asıldan geldiğini akla getirmektedir. Ayrıca bu kelimenin çoğullarının oluşturulmasındaki kararsızlık da yabancı asıldan geldiğini gösteren başka bir delildir. Bu durum aynı zamanda Arapların ilk temas ettikleri Arami tacirlerinin şarap tüccarları olduğuna işaret etmektedir. Bu kelime Arapçaya girdikten sonra zaman içinde her türlü ticaretle uğraşan ticaret erbabı için kullanılmaya başlanmıştır. Ticaretin terim anlamı. Ticaret kelimesine dair İslami literatürde ve pozitif bilimlerde değişik yönlerden tanımlar yapıla gelmiştir. Bu tanımların önemlileri arasında şunları zikredebiliriz. Ticaret, kâr amacıyla sermayede tasarrufta bulunmaktır. Bir şeyi ucuza alıp pahalıya satarak aradaki farktan para kazanma işidir. Ayrıca insanların sınırsız ihtiyaçlarıyla bunları sağlamaya yarayacak sınırlı imkan ve vasıtalar arasında mümkün olan azami uygunluğu temin için yapılan çalışma faaliyetlerine ticaret diyebiliriz. Kur'an'da ticaret kavramı. İnsanlığı doğru yola ileten, karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bütün insanlığa dünya ve ahiret dengesini öğütleyen Kur'an-ı Kerim, insanoğlunun dünya ziynetlerine karşı olan heveslerini bilerek, dünya hayatının eğlenceden ibaret olduğunu, sahip olunan mal, mülk ve evlatların, yaşanan hayatın sadece süsü ve insanlar için birer imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanlığın en önemli geçim vasıtalarının başında gelen faaliyetlerin ortak adı olan ticaret kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de 9 ayrı yerde geçmektedir. Bu ayetlerin bir kısmında ticaret hayatıyla ilgili yasaklar, bir kısmında övgüler, bir kısmında uyarılar yer almaktadır. Bazı ayetlerde ticareti bereketli olanlar, bazılarında bereketsiz olan ve hüsrana uğrayanlardan söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle haksız kazanç yasaklanmış, yapılacak ticaretin meşru ve ticaret akdini gerçekleştirenlerin aralarında rıza ile yapılmış olması şart koşulmuştur. Nitekim bir ayette, "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması müstesna, mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarla aranızda alıp vererek yemeyin" buyrularak inananlar uyarılmıştır.
Ayrıca kazançları bereketli olanlar ve olmayanlar

hakkında, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler buyurularak bereketli kazanç övülmüştür. Bir diğer ayette de işte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir buyurularak ticaret hayatıyla manevi hayatın iç içe oluşuna işaret edilmiş, hidayete tabi olanların güzel bir kazanca sahip oldukları, diğerlerinin ise ticaretlerinin bereketsiz olduğu bildirilmiştir. Diğer bazı ayetlerde ise, onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona giderler ve seni ayakta bırakırlar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha yararlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Ve ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın buyurularak ticarete dalıp uhrevi vazifelerini ihmal edenler uyarılmış, her türlü dünyevi meşguliyetlerine rağmen Allah Teala'ya karşı sorumluluklarını yerine getirebilenler övülmüştür. Kur'an-ı Kerim, kârlı bir kazanç denilince akla gelen maddi anlamdaki kazanca farklı bir boyut katmıştır. Zira Allah Teala, ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O, sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur buyurarak, kişiler için manevi kazancın her türlü maddi kazançtan daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Kur'an-ı Kerim, ticaret hayatına farklı alanlar ve değişik kavramlar getirmiştir. Bunlar arasında amel, say, kast, ziraat, maişet, kesb ve sun gibi kavramları zikredebiliriz. Özellikle kast ve amel kavramları Kur'an'da birçok yerde geçmektedir. Kast kavramı çoğunlukla iman-küfür çizgisine işaret edecek tarzda manevi açıdan dengede olmak anlamında, kimi yerde aşırılığa gitmemek yani israfın karşıtı olan iktisat, tutumlu olmak anlamında kullanılmaktadır. İslam çalışıp mal kazanan kimseyi takdir eder. Ayrıca bu malın Allah tarafından çalışmasının karşılığı olarak çalışana verildiğini bilmelerini hatırlatıp, nimetin gerçek sahibini ve onun verdiği nimeti unutan, bu sebeple şükretmesini bilmeyen azgın ve şımarık kimseler gibi olunmaması konusunda da ikazlarda bulunur. Kur'an-ı Kerim'de zulüm ve haksızlığın, nimetin kaynağının Allah Teala olduğunu unutup şımaranların sembolü olarak gösterilen Karun da, toplumun problemleriyle ilgilenmeyen, yoksulları gözetmeyen zenginlere örnek teşkil eder. Karun, Hazreti Musa'nın kavminden büyük hazinelerin sahibi olan bir tüccardır. Hazinelerinin anahtarlarını büyük bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. Karun, bu servet bana ancak bende bulunan bir ilim sayesinde verilmiştir der, bütün nimet ve servetlerin Allah'ın rızkı genişletmesinden ibaret olduğunu düşünmezdi. Karun büyük bir ihtişamla kavminin huzuruna çıkınca dünya hayatını arzulayanlar ne olurdu Karun'a verilen gibi bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük şans sahibi bir insandır derlerdi. İlim sahipleri ise topluma yararlı olmayan, sadece başkalarına karşı böbürlenmek, zulüm ve haksızlık yapmak üzere toplanan böyle bir servete özenmek gerekmediğini söylerlerdi. Karun'un sonuysa şöyle açıklanır. Sonunda Karun'u da evini de yere geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edecek bir topluluğu da olmadı. O kendisini de savunamadı. Daha dün onun yerinde olmayı arzuladı.

0: saklayanlar, demek ki Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor ve daraltıyor. Eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de yere geçirirdi. Demek ki imansız kimseler asla kurtuluş yolu bulmuyorlar demeye başladılar. Kasas Suresi 81 ve 82. Ayetler.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam "Evet ya Resulallah" dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur." Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: "Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ve ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi?" dedi. Sahabiler "Evet ya Resulallah" diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, 'Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim.' dedi. Onlar da 'Evet ya Resulallah, böyle istedik.' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 defa Ey Selim!

0: Mekke oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadethanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykes selam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykes selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun köle olsun hiçbir insana hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi ey Allah'ın Resulü kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı dedi. Resul-i Ekrem Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girer.

0: Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar. Yine Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, "Ya Cebrail, bunlar kimdir?" dedim. "Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir." cevabını verdi. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 3 kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e, dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay 2 gün, sonra 3 gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ardarda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledim. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı. Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler, bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken, bu dünyayı güzelleştirdiği gibi, vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki, "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da, "Hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme," dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve, "Ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir," buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

0: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum." deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim.
2: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
1: Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor.
2: Bana anlattıklarını onlara da anlat.
1: Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
3: Kaç penceresi vardı?
4: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
6: Tamı tamına doğru söyledi.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
8: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
8: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
8: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor.

0: Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
1: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
2: Ne oldu yine?
1: Ne olacak evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
2: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
1: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
2: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
1: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
2: Kendi ağzınla söyledin. Bir evsle bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
1: Asla, asla geri adımı atan biz olmayacağız.
0: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden öçlerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
3: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
4: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
3: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
4: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
3: Hayır.
0: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
5: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
0: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
3: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
5: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
3: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
0: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
6: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
0: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
6: Evet.
0: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki

0: Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
1: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
2: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
3: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
0: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
4: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Efs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
0: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
5: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
4: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
5: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
4: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
5: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
4: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
6: Doğru söylüyorsun.
3: Evet, haklısın. Doğru.
5: Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım.
0: Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşı

0: arkadaşıyla sözleştikleri gibi akabede bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesribli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz, Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? Diye sordu.
1: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz,
2: çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
3: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
0: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur, günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
2: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesribli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi. Diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse, azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ
5: Kim kalbiyle doğrulayarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. Hicretin 9. yılıydı. İslam, Arap Yarımadası'nın pek çok yerine yayılmaya başlamıştı. İnsanlar, heyetler halinde İslam'ın yüce hakikatlerini öğrenmek için Medine'ye geliyordu. Bu heyetlerden biri de Rebiya kabilesinin Abdülkays koluydu. Bu heyet Medine'ye varır varmaz Peygamber Efendimiz'in yanına gitti. Peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, bize özlü bir şeyler tavsiye et ki biz de kabilemize döndüğümüzde bu tavsiyeyi onlara ulaştıralım." dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onları yalnızca tek olan Allah'a iman etmeye davet etti. Ve Allah'a iman etmenin ne olduğunu onlara şöyle haber verdi. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır. Allah'a iman, O'nun bizi yoktan var ettiğine, yaşattığına, her türlü nimeti verdiğine, koruduğuna, yardım ettiğine ve kainatı yönettiğine inanmaktır. Allah'a iman, İslam'ı kabul etmenin ilk şartıdır. Aynı zamanda son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini kabul etmeyi gerektirir. Zira İslam'ı bize öğreten ve en doğru bir şekilde tanıtan O'dur. Allah'a iman, son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'e inanmayı da gerekli kılar. Nitekim hayat ölçümüzü anlatan Kur'an'dır. Bizler inanırız ki İslam Kur'an'la tanınır, peygamberle sevilir. Allah'a iman, O'nun yarattığı her bir canlıya merhametle davranmayı da gerektirir. Dolayısıyla mümin, davranış ve sözleriyle herkese güven verir. O, asla katı kalpli, kaba sözlü olamaz. Allah'a iman, kişinin dünyadayken yaptığı her işten Rabbinin haberdar olduğuna ve ahiret gününde bu yaptıklarından ona hesap vereceğine inanmayı da gerekli kılar. Böylelikle Allah'a iman eden her mümin, gönül huzuruyla hem ibadetlerini yerine getirir, hem de güzel bir ahlaka sahip olmanın yollarını arar.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ölüm, her canın son durağı. Mutarrif bin Abdullah bin Şihir'in babasından rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ademoğlu kendisini kuşatan ölümcül tehlikelerle birlikte var edilmiştir. Bu tehlikeleri atlatsa bile ihtiyarlığa yakalanır ve neticede ölür.

İbni Ömer anlatıyor. Resulullah'la birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Hazreti Peygamber, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlarıdır" diyerek cevap verdi.

Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Haris bin Ebu Yezid'in naklettiğine göre Cabir bin Abdullah Hazreti Peygamber'i şöyle derken işitmiştir. Ölümü istemeyin. Zira can vermek çok zordur. Kişinin ömrünün uzun olması ve Allah'ın insana tevbe ile kendisine yönelme imkanı vermesi onun için mutluluktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, idarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur. Buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan 2 rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benimle ümmetimin durumu geceliğin ateş yakan kimsenin haline benzer. Böcekler ve kelebekler o ateşe düşmeye başlar. İşte ben de sizler ateşe girerken kuşaklarınızdan tutup engellemeye çalışıyorum.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Ebu Hüneyde Vail bin Hucur radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anha, peygamber size ne emrediyor diye sordu. Ebu Süfyan, bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın diyor. Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de 'Uzun bir gece var, uyu' diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu 3 kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi." Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu: "Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan İkindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.

0: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır." ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ve sellim ala rasulina محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm yumuşak huylu olmak, yani helm ve ölçülü hareket etmek. Yani teenni. Bölüm girişindeki ayeti kerimeyi önceki sohbetimizde okumuştuk. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la testavil hasenatu ve la seyyi'e ve la testavil hasenatu ve la seyyi'e. İyilikle kötülük de bir değildir. Yani iyilik farklıdır, kötülük farklıdır. Adamın biri kötü davrandı, bu kötülük o adamı kötü yapar. Bir başkası iyi davranırsa, bu iyilik onu iyi yapar. Kötülük yapan, kötülük yapmayı seçti diye, biz de aynısını seçmek zorunda değiliz. Fark oluşturmak istiyorsak, kendimiz için iyi olanı seçelim. Kötülük başkasına kalsın. Neden biz de ona benzeyelim ki? Neden biz de onun gibi olalım ki? Cenab-ı Hak ayet-i kerimenin girişinde muhatabına değerli olanı, farklı olanı, iyi olanı ifade etmek için bir değil kötülükle iyilik. İyilik farklıdır. Karşındaki kişi kötülüğü seçti, onun tercihi. Sen de kötülüğü seçmek zorundasın.

neyse, benim dükkanımın kapısına doğru. İtiyorsun, süpürüyorsun, bu seninki. Ama ben süpürgeyi elime aldığımda hem kendi kapımı süpürüyorum hem de senin kapını süpürüyorum. Bundan sonra otursun o düşünsün. Niye kötülük yapan taraf hep ben oluyorum? O iyi olan taraf oluyor, iyiliği seçen taraf oluyor ve üstelik bu iyiliğiyle beni de kapsama içerisine alıyor. Kuşatıyor, kalbime kadar uzanıyor. Hayatta yaptığımız nice işler var ki kötü sonuçlarını başkalarına yaşatabiliriz. Ama bu iyi bir şey değil. Kardeşimize yaşatabiliriz, komşumuza yaşatabiliriz. Kimse bizim çöpümüzü temizlemek zorunda değil. Kimse bizim atıklarımızla uğraşmak zorunda değil. Böyle yaparak onlara eziyet etmeyelim. Böyle komşuluklar da, arkadaşlıklar da ve bütün muaşeretler kötüdür. Ama bunun tersi güzel bir davranış biçimi de var. Kendi çöpünü atarken komşusunun da çöpünü atan kişi. Yaptığı işin kötü sonucunu, atığını başkalarına yaşatmadığı gibi temizliyor. Denk gelmişken başkalarınınkini de temizliyor. Bu karşı tarafa verdiğimiz çok güçlü bir mesajdır. Sana eziyet etmek istemem, tam tersi iyilik etmek isterim, işini kolaylaştırmak isterim. Arabamı iyice yanaştırdım ki sana da park alanı kalsın. Arabanın karını körürken senin kapını yahut arabanın önünü kapatmadım. Tam tersi oraları da açmaya çalıştım. Geldiğinde sağ olsun komşu, Allah razı olsun, bizim arabanın camındaki karı da süpürüvermiş. Veya sağ olsun kardeşim böyle yapmış. Halbuki ben öyle davranmıyorum. Tam tersi kendi karımı onunkinin üzerine atıveririm öylece. Bu ikisi bir değil. Bu iki kişi de bir değil. Cenab-ı Hak bunlar asla müsavi olmaz diyor. Çünkü temelinde iyilikle kötülük bir değildir. Kötülük kötüdür, iyilik iyidir. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Herkes kendisine hangisini seçiyorsa o kalitededir. Başımızı önümüze eğdiğimizde kendi kalitemizi yahut kalitesizliğimizi hatırladığımız sahneler gözümüzün önünden geçer. Bize yapıldığında rahatsız olduğumuz nice davranışları yaparak başkalarını rahatsız ettiğimiz anları hatırlarız. Nicelerinin arasında bu konular yüzünden husumetler oluşmuş, küskünlükler oluşmuş, hatta zamanla bunlar kas katı bir hal almış. Taraflar birbirinden bütünüyle soğumuş olabilir. Köylerde, mezralarda, su paylaşımlarında ve benzer alet edevat kullanımlarında itina göstermeyen, ortak kullanım alanlarını kullanırken yahut bir başkasına devrederken kirleten, kıran ve böylece diğer insanlara eziyet eden kimseler. Bunlar kötüdür ve Allah kötüleri, fesatçıları sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah müfsitleri sevmez. Tam tersi onaranları, temizleyenleri, toparlayanları, kendisinden sonra iş arkadaşına, eşine, dostuna, kardeşine, devrederken, verirken, alırken, her neyin ortak kullanımları söz konusuysa ve sonuçları, kimseye yük bırakmayan, fırsat buldukça hatta yapabildiği kadar başkalarının yükünü alan ve böylece onlara iyilik ile karşılık veren kimseler işte asıl rol modellerimiz. Başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetinde gördüğümüz ve bu sohbetler boyunca okuyup durduğumuz o nadide mümtaz davranış biçimleri, şahsıyla ilgili olduğu sürece olabildiğince verici olan, alttan alan, tolere eden, müsamaha ile karşılayan o mümtaz kişilik, Üsve-i Hasene. Bu okuduğumuz ayetleri öncelikle kendi şahsında yaşamış bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İyilikle kötülük bir değildir, eşit değildir dedikten sonra diyor ki, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ En güzeliyle karşılık ver. Hiçbir zaman en güzeli al benden de o kadar değildir. El yükseltip karşılık vermek değildir. Dengi dengine kötülük yapmak da değildir. Cenab-ı Hak sabredip alttan almanın وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Daha hayırlı olduğunu haber ver.

O da arkadaşın olabilir, yurt arkadaşın olabilir. Çok sinir oluyor olabilirsin. O bunu kötülük olarak yapıyor olabilir. Ama sen ona iyiliği öğretmek istemelisin. Kötülüğe iyilikle karşılık vererek kötülüğü yok etmeye çalışmak. İyilerin büyük bir meziyeti, büyük bir yetkinliği. Çok üst klas bir yetkinlik bu. اَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ En güzeliyle karşılık ver. Senin sıranı mı kaptı, yerini mi kaptı? Sorun değil, buyurun, de tebessüm et. اَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Muaşeretin içerisinde o kadar çok olaya taalluk ediyor ki, bu anlatılan o kadar çok hayatınızdaki gerek ayrıntıda, gerek esasta işler ile ilişkilenebiliyor ki, Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ise karşımızdakinin kimliğini karartarak X illa Müslüman olması gerekmez. Herhangi biri. Konu burada biziz. Kötülük yapana karşılık nasıl bir reaksiyon vermemiz gerektiğine dair ilahi fermanı okuyoruz. Kur'an ayetleri içerisinde en çok yazılan nar arasında, çerçevelenenler arasında, duvara asılanlar arasında bir ayeti kerime. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ En güzeliyle karşılık ver. Kötülük ona kalsın, sense iyiliğin, güzelliğin hem de en iyi tonunu seç. Alelade sıradan, vasat bir iyilikle değil, yüksek bir iyilikle karşılık ver. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Bunu Allah istedi diye yap. Ama sonuçlarını daha orada göreceksin. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Bir bakmışsın seninle kendisi arasında adavet bulunan, yani düşmanlık bulunan kişi كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Sanki birdenbire candan bir dosta dönüşü vermiş. Taş atana gül atmak misali, iyiliği, güzelliği, barışı, esenliği seçmek. Ve bunu sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası ve emri dolayısıyla yapmak ve ummak, adavetin son bulmasını, düşmanlığın son bulmasını, kinin, nefretin azalıp kaybolmasını ummak. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Bir de bakmışsın aranızda adavet bulunan kişi, o herhangi biri, ama feth olabilir. Buna daha fazla dayanamayabilir. Ben ona kötülük ettikçe o bana iyilikle karşılık veriyor. Çıldırabilir, an gelir, pes eder. Kimin kime eziyet ettiği belli değildir. İnsan kötü olan kimseye iyilik ederek de onun vicdanını kanatır. Kalbiyle onu uzun uzun muhasebeler içerisine düçar eder. İçten içe muazzam rahatsızlık duyar. İyilikle karşılık vermenizden ötürü içinde beliren mahcubiyet zamanla onu esir alır ve gün gelir inşallah kötülük yapmaktan vazgeçerek o da iyilik tarafında, iyilik safında yer almaya yönelir. Belki gözyaşları eşliğinde dünkü yanlışlarından bağışlanmayı dileyebilir ve artık sizin dostluğunuza sığınabilir. Affet diye beni. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ Seninle kendisi arasında adavet bulunan kişi, bir bakmışsın كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Sanki candan bir dosta dönüşü vermiş. Biliyorum, dinlerken bunları güzel olduğunu anlamak zor bir şey değil. Ama gel gör ki bu güzellikleri yaşamak kolay bir şey değil. Cenab-ı Hak çıtayı öyle bir yerden çekti ki düşmanını bile iyilikle terbiye etmenin yolu. Onun kötülükle

Ben umursamadan, güzellikle karşılık vererek onu adam edebilmenin yolu. Herhangi birine bile böyle davranmamızı emreden Cenab-ı Hak, ya yakınlarımız olsa, kardeşlerimiz, çocuklarımız, evlatlarımız, annemiz, babamız, akrabalarımız, hangi kötülükleri işliyorlar da bizler ölene kadar onlarla irtibatı kesiyoruz. Bırakın kötülükle karşılık verip kesip atmayı, Cenab-ı Hak kötülükle karşılık vermeyip bir de üstüne iyilik ederek onları kazanmayı öğütlüyor. Hem de herhangi bir kimse için. Ya akraba olursa o zaman sevabı iki kat olur. Bir akrabalıktan ötürü, diğeri de Allah'ın öğrettiği insanlıktan, Müslümanlıktan ötürü gelen sevaplar. Olmuyor, olmuyor, yapamıyorum diyenleri sıradaki ayet karşılıyor. İmam Nevevi sıradaki ayeti ayıramamış. Biliyor ki bu iki ayet birlikte okunmalı. Bu üstün erdemin, bu güzel davranışın ve yaklaşım biçiminin başarısına götüren anahtarı Allah sıradaki ayette vermişken bunu okuyucudan kaçırmamalı. Bu yüzden sıradaki ayeti de koymuş İmam Nevevi peş peşe. Hak Teala buyuruyor ki وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Bu iyiliğe, bu güzelliğe kavuşamaz, erişemez. Yani çokları buna muvaffak olamaz. Peki kimler bunu başarabilir? Öğrenelim de biz de onlardan olmaya çalışalım. Cenab-ı Hak dedi ki اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Sabredenler hariç. Sadece sabredenler başarabilir. Sabretmeyenler, fevri davrananlar, ivedik karşılık verenler, al benden de o kadar misali, karşı taraf bir mi yaptı? Ona da iki ile karşılık verirler. Bu sefer karşı taraf üç yapar. Onlar dörtle karşılık verirler. Görüyoruz bazen. Arabanın kapısı vuruyor yandaki arabaya yanlışlıkla. Ama o kalkıp kapısını açarak daha sert vuruyor. Bu kez ilk kapının sahibi ama ben bilerek vurmamıştım, niye böyle yaptın, nasıl yaparsın diye kızıyor. Bir kez daha sert vuruyor. O derken arabalarını çalıştırıyorlar. Birbirlerine arabalarıyla vuruyorlar. Tabiri caizse arabalarını çarpıştıra çarpıştıra, birbirlerine vura vura haşat ediyorlar. Kabaran öfke, kar topu misali önünden geçtiği her şeyi eziyor. O esnada göz gözü görmüyor. Tek bildiği o yükselen öfkenin kendisine emrettiği o işi yapmak. O daha mı sert vurdu? İşte şimdi ben gazı köklüyorum ve Allah ne vermişse geliyorum. Bu da şeytanın öğüdü. Cenab-ı Hakk'ın öğüdü, kötülüğe iyilikle karşılık verip muhatabımızın gönlünü almak, onu can evinden vurmak. Şeytanın öğüdü ise nasıl ihmalkar davranıp kapıyı sert açar, arabamı çizerden başlayan ve tarafların arabasının tanınmaz hale geldiği korkunç tablo. Hak Teala kulun önüne açmış. Her iki davranış biçimi de mümkün. Hangisi olmak istersin diyor. Hangisini beğendiğimiz ortada. Ama hangisini yaşayacağımıza o anda biz karar vereceğiz. Normal zamanlarımızda dua ederek Ya Rabbi, o anlarda sen bize muhayyit ol. Sen bizi muhafaza eyle. Sen o esnada kararımızı elimizden al, bizi doğru istikamete sevk et. Ve ufavvidu emri ilallah. İşimi Allah'a bırakıyorum. Ya Rabbi böyle anlarda beni bana bırakma diyerek daha günü gelmeden şimdiden
yükünü çeken.

0: şimdiden ön hazırlık yapan, tabiri caizse şimdiden sabrını yaşayan kimse. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Cenab-ı Hak ancak bunlar başarır dedi. Sabır sadece olayın yaşandığı andan itibaren gösterdiğimiz bir şey değil. Öncesinden tahmin edip hazırlandığımız bir şey aynı zamanda. Bir öncekini kaçırdım, orada çok yanlış yaptım. Ama bir sonrakinde benzer durumda kaldığımda affetmeyi seçeceğim diye, iyilikle karşılık vermeyi seçeceğim diye titizlenmek, hazırlanmak, hassasiyetle tam bir duyarlılık sergilemek ve kendini korumaya çalışmak. Böylece sabır adeta zamanda geriye giderek olay öncesinden gelir bizi sarar, sarmalar, bela geliyorum dediği anda da kul buna en yüksek düzeyde hazırlıklı olarak yakalanır ve muhatabına gülümser. Mühim değil, sizin canınız sağ olsun, size bir şey olmadı ya ve benzeri güzellik dolu, içinde Allah'ın lafzının sıklıkla geçtiği, Allah korudu, Allah muhafaza etti, Allah beterinden saklasın, yapabileceğimiz bir şey varsa lütfen söyleyin, bize verdiğiniz zararı ziyanı dert etmeyin, zararı yok, ziyanı yok. Artık hangi olaysa ve o olayda güzellikle karşılık vermek nasıl olmayı gerektiriyorsa kulum buna önden hazırlanarak yaşamaya ve başarmaya çalışması. Elbette ki uzun uzun dualar eşlik etmeli. Öncesinde ve o esnada içimizde beliren o tahammülsüzlük ateşini Cenab-ı Hakk'ın söndürmesi için sabretmeli. Anahtar kelime sabır. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Cenab-ı Hak bu güzel davranma biçimine ancak sabredenler erişebilir. Öyle bir seferde olmaz. Pek çok tecrübeden ders çıkara çıkara, kişinin kendisini terbiye ede ede, Rabbinin rızasını gözeterek ve umarak başka hiçbir şey yetmez, motive etmez. Ama Allah'ın rızası ve sevgisi her türlü zorluğun, sıkıntının altından kalkmaya kafidir. O an sabredemiyorum diyorsak, henüz yeterince Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği o sevgisini ve rızasını ummayı, beklemeyi, arzu etmeyi ve değerini kavrayamadığımızdandır. Yoksa dünyalık şeyler nedir ki? Sabredersin, affedersin, gülüp geçersin. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Ayetin akışı o kadar güzel ki, iki tane bariyer var adeta ayette. İlk yulakkaha, buna erişemezler ancak sabredenler. İkinci yulakkaha, buna erişemezler ancak büyük bir payı olanlar. Yani hayırdan, olgunluktan, Cenab-ı Hakk'ın ihsanından büyük bir paya kavuşmuş olanlar. Allah onların erdemden olan payını, iyilikten olan payını, güzellikten olan payını, insanlıktan, ki o Müslümanlıkla ancak rengine kavuşur, bu payını Cenab-ı Hak övdü. ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Olağanüstü yüksek bir payları var bunların. Okumayı ve anlamayı bize nasip eden Rabbimize diliyoruz ve istiyoruz ki ondan bize bunları yaşamayı da nasip etsin. Böylece bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor

0: Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Savaşı dönüşü Medine'ye yaklaştığında mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanları kastederek, "Vallahi siz Medine'de öyle bir topluluk bıraktınız ki onlar sizin yürüdüğünüz bütün yollarda, sarf ettiğiniz her malda ve geçtiğiniz her vadide sizinle ecirde beraberdiler." buyurmuştur. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, onlar Medine'de oldukları halde nasıl bizimle beraber olurlar?" deyince Hazreti Peygamber, "Onları mazeretleri alıkoydu." demiştir.

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü, gelmek isteyenlerin çağrılmayıp, gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen, adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı? Dedi. Sahabiler, hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde

0: günahları siler buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir, haya ise bulunduğu ortamı süsler."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir."
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Bihasbi al-mar'i min al-kadhibi an yuhaddisa bi kulli ma semi'a."
3: Her duyduğunu anlatması kişiye günah olarak yeter. Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde, varlıkların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Ona diğer varlıklardan farklı olarak iyi ile kötüyü ayırt edebilme kabiliyeti ve bu ikisinden dilediğini seçme hürriyeti de verilmiştir. İnsan, Yüce Allah tarafından bahşedilmiş bu imkanı olumsuz yönde kullanır ve yasaklanan bir takım davranışları yaparsa, kendisine layık görülen saygın konumu kaybeder. İşte gıybet, insanın bu saygın makamına zarar veren ahlaki zayıflıklardandır. Kişiyi aşağılayan, küçümseyen, onun şeref ve haysiyetini yaralayan bu davranışlar, insanı yaratılanların en şereflisi, en değerlisi olarak gören İslam'da kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Allah Resulü, insanın kalbinin kırılmasına, onurunun incinmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının incelmesine neden olmasından dolayı insanları gıybetten şiddetle sakındırmıştır. Gıybet eden kişi, insanların özel hayatlarını, hata, kusur ve günahlarını araştırır, söz konusu ayıpları öğrenmeye çalışır. Oysa Allah Resulü, gıybetin doğuracağı tehlikeye karşı insanları şöyle uyarmaktadır. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizliliklerini araştırırsa, Allah da onunkileri araştırır. Allah kimin gizli hallerini araştırırsa, onu kendisini güvende hissettiği evinde bile rezil eder. Gıybet kolaylıkla gerçekleşebilen, zamanla sıradanlaşarak kişiyi rahatsız etmeyen ve insanlar arasında hızla yayılabilen bir hastalıktır. Önlem alınmadığında hem fert hem de toplum için çok daha ciddi sorunlara kaynaklık edebilir. Sevgili Peygamberimiz, gıybet gibi davranışlarla insanların gizli hallerini araştırmanın, onlar arasında kin, nefret, kıskançlık, düşmanlık gibi davranışlara neden olabileceğini ifade etmiştir. Bu konuda ümmetini uyarmış, onlara kardeş olmalarını öğütlemiştir. Ayıpları dile getirmek yerine örtmeyi emretmiştir. İnsanların ayıplarını ve kusurlarını araştırmamak ve görünce de onları gizlemek, İslam ahlakının önemli prensiplerinden biridir. Nitekim Allah Resulü bu hususta, "Kim dünyada bir kulun kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter." buyurmuştur.
5: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. "O halde alametlerini söyle," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor: biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Merset Kennaz bin Husayn'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde İhanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: aleyhi ve sellem, her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şakî, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şakî kimdir?" diye sorulunca da, "Şakî, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Yalan yere edilen yemin malın sürümünü artırır ama bereketi yok eder. Başka bir hadis-i şerifinde ise yalan yere yemin ederek Müslüman bir kişinin malını ele geçiren kimse Allah'a kavuştuğunda onu öfkelenmiş bir halde bulur. Diğer bir hadis-i şerifinde ise bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir. Öyleyse alışverişinizi sadaka ile temizleyin buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğim takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafatı olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin.

0: Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir. Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir," dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber." Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler," buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse bir yerde konaklar ve "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti min şerri mâ halaka" yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikaf ederek geçirmiş, vefat ettiği yılsa 20 gün itikafta kalmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta kendi çadırındayken bazı kişilerin seslice Kur'an okuduğunu işitince çadırın perdesini açıp onlara "Dikkat edin, hepiniz Rabbinizle konuşuyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kur'an okurken ya da namazda seslerinizi fazla yükseltmeyin uyarısında bulunmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler. Sehil bin Sattan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi, dedi. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri, sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne edna ehlin nari azaben yenta'ilu bina'leyn min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh.
0: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Cehennem, 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır. Sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan kurtulamayacaklardır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise, Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Vail anlatıyor. Abdullah bin Mesud her perşembe insanlara vaaz ederdi. Bir şahıs, "Ey Ebu Abdurrahman, senin bize her gün vaaz etmeni çok isterim." deyince İbni Mesud ona şöyle cevap verdi: "Beni bundan alıkoyan şey sizi bıktırmak istemeyişimdir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıkkınlık vereceği endişesiyle bizim durumumuza uygun günleri kolladığı gibi ben de vaaz vermede size uygun günleri kolluyorum."

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın dedim. Seni de dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi dedim. Evet, senin için de diledi dedi ve şu ayeti okudu. Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

Çevre, tabiat bizim kardeşimiz. Birinci bölüm. Hakkında Resulullah'ın ümmetimin bilgesidir buyurduğu güzide sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yanından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma, zira ben Allah Resulü'nün her kim bir ağaç diker de, ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Sahabe, Hazreti Peygamber'in teşvikiyle böyle ağaç dikiyor ve çevreyi yeşillendiriyordu. Çünkü canlı cansız tüm varlıkların bir arada bulunduğu ve birbirini etkilediği çevre, güzelleştirilmek üzere insana emanet olarak verilmişti. Aslında yeryüzüne gönderilmeden önce de insanın bir çevresi vardı. İnsanlığın atası Hazreti Adem, altlarından ırmaklar akan yemyeşil bir cennette yaşamaktaydı. Orada çevresiyle bizzat Yüce Allah tarafından tanıştırıldı. Çevreyi anlama ve anlamlandırma sürecinin daha başlangıcında Allah, Hazreti Adem'e varlıkların isimlerini öğretti. Allah Teala yeryüzünde hayat serüvenine başladığı günden bugüne insana çevresini tanıtmaya ve çevrenin taşıdığı anlamları hatırlatmaya devam etti. Ve son elçi Hazreti Muhammed'e gönderdiği vahide de Allah, çevreyi hem maddi nitelikleri hem de manevi karakterleriyle birlikte zikretti. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah muhittir, her şeyi çepeçevre kuşatandır buyurmak suretiyle, çevrenin yüce yaratıcıyla olan doğrudan ilişkisine dikkat çekmiştir. En küçüğünden en büyüğüne kadar evrendeki bütün varlıkların fiziki kıymetinin ötesinde manevi bir değeri vardır. Zira göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ne var ki insan onların tesbihini anlayamaz. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler buyuran Kur'an, bitkilerin ruhsuz, duygusuz, cansız ve amaçsız varlıklar olmadığını hatırlatır. Nitekim Hazreti Peygamber, hacıların telbiyelerine etrafta bulunan ağaçların eşlik ettiğini bildirmiş, müezzinin sesini işiten herkesin yanında, ağaçların da kıyamet gününde müezzinin lehine şehadette bulunacağını haber vermiştir. Kısacası yerde ve gökte bulunan her şey Allah'a boyun eğmekte ve O'na kulluk etmektedir. Bir ayette Yüce Allah, hayvanların ve kuşların insanlar gibi ümmet olduğunu bildirmektedir. Hazreti Peygamber de ümmet olan bu hayvanlara karınca ve köpekleri örnek verir. Dolayısıyla İslam'ın çevreye yüklediği anlam, bütün varlıkların daha yaratılıştan bir değere sahip olduğu ilkesine dayanır. Buna göre ilk olarak çevre, Allah'ın insana bir emanetidir. Çünkü insan, canlılar içinde çevreyi en üst düzeyde algılayabilen varlıktır. Bu sebeple Allah, doğayı göklerde ve yerde olan her şeyi insanın hizmetine vermiş, yeryüzünde emaneti yüklenen varlık olması sebebiyle de insanı sorumlu tutmuştur. İnsanın dünyadan sorumlu olmasının bir anlamı da budur. Ayrıca içinde yaşamın devam ettiği şu dünyada, hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar yalnız insanın değil, yeryüzündeki bütün canlıların ortak malıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, Müslümanların çayır, su ve ateş gibi doğal

Nitekim insanın her gününü birlikte geçirdiği yeryüzüne ve gökyüzüne ait canlı ve cansız varlıklar Kur'an'da sıklıkla zikredilmiştir. Kabaran denize, aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha, şafağa, borçlarla dolu gökyüzüne, yeryüzüne, güneşe ve onun aydınlığına yemin edilmiştir. Hatta Kur'an'daki bazı surelere inek, arı, karınca, örümcek gibi hayvanların, bazılarına da yıldız, demir, güneş gibi tabiat varlıklarının isimleri verilmiştir. Özellikle Allah'ın kudreti, insanlara olan ihsanı ve verdiği sınırsız nimetler anlatılırken, çeşitli bitkiler, mahsul ve meyveler, büyük ve sık ağaçlı bahçeler, meralar ve bütün bunlarda suyun rolü eşsiz bir üslupla anlatılır. Adeta yeryüzünün cennete çevrilmiş bir tasviri yapılır. Diğer taraftan Kur'an, yeryüzünü bazen çocukların yetişmesi için hazırlanmış bir beşiğe, bazen üzerinde istirahat edilen bir döşeğe benzetir. Gökyüzünü de her çeşit bozulmadan muhafaza edilmiş kandiller ve yıldızlarla süslenmiş bir tavana benzetir. Üçüncü olarak çevre, Allah'a kulluk görevini yerine getirerek ebedi ahiret yurdunun hazırlandığı bir mekandır. Dolayısıyla bu açıdan da çevreyi geliştirip güzelleştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek için sorumluluk hissetmek her Müslümanın görevidir. Zira çevre bilinci, çevredeki bütün canlılar, doğal, tarihi, sosyo-kültürel ve estetik değerler hususunda daha duyarlı olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da, Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu ayetleriyle, evrende tabii ve ekolojik bir dengenin varlığına dikkat çekilmektedir. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın ayetiyle de bu dengenin bozulmaması gerektiğini belirtmektedir. Eğer Hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi ayeti ise, yer ve göğün, yani hayatı devam ettiren çevre şartlarının, nizam ve dengenin insanların eliyle bozulabileceğini bildirmektedir. Nitekim Yüce Allah bu bağlamda, insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır buyurmuştur. Bütün bunlar, sorumsuzca davranışlar sergileyerek, çevreyi bilinçsizce kullanmanın ve kirletmenin bütün canlılara zarar vereceğini ve sonuçta korkunç felaketlerin ortaya çıkabileceğini hatırlatmaktadır. Mevcut düzenin bozularak korkunç felaketlerin ortaya çıkmaması için Allah'ın yarattığı kainata hikmet, rahmet ve sevgi nazarlarıyla bakan sevgili Peygamberimizin tabiata yaklaşımı, Kur'an ayetlerinden hareketle en başta tevhid inancına dayanmakta olup ibret ve tefekkür merkezliydi. Hazreti Peygamber, doğal kaynakların kullanımında açgözlülük, israf ve sömürüyü engelleyecek ahlaki denetim kanalları oluşturmaya gayret etmişti. Nitekim Kur'an'da da müminler yersiz ve gereksiz harcamalardan sakındırılmıştı. Hazreti Peygamber bu hususu, israf ve kibir karışmadıkça yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz sözleriyle ifade etmişti. Eğer iktisatlı hareket edilir, insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzuları denetim altına alınır ve israftan sakınarak dünya imar edilirse, kimse aç ve açıkta kalmazdı. Yeryüzü hakkında Hazreti Peygamber, arz yeryüzü Allah'ın arzıdır. İnsanlar da Allah'ın kullarıdır buyurmuştur. Dolayısıyla varlıklar birbirlerine rakip değil, her biri ayrı bir değere sahiptir ve her varlığın sahibi Allah'tır. Bütün varlıklara rahmet nazarıyla bakan Kutlu Nebi'nin, Kur'an'ın yeryüzünün sütunları olarak nitelediği dağlardan biri olan Uhud Dağı hakkında sevgi dolu şu sözü, onun çevreye bakışını göstermesi açısından önemlidir. Tebük gazvesi dönüşünde Medine'ye yaklaştıklarında karşıdan Uhud Dağı görününce Hazreti Peygamber'in dudaklarından şu söz dökülüvermişti.
İşte bu tabedir.

iyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzünün bir parçası olan toprağı, hem maddi manevi temizlenme ve arınma aracı, hem de ibadet yeri olarak görmüştür. Nitekim kendinden önceki peygamberlere verilmeyip de sadece kendisine verilen hususları saydığı bir hadiste o, "Benim için yeryüzü temiz ve namaz kılmaya uygun kılınmıştır." buyurur. Nitekim namaz ancak suyla abdest alınarak veya su bulunmadığında toprakla teyemmüm edilerek kılınır. Diğer dinlerde ibadetler sadece mabetlerde yapılırken, İslam'da namaz yeryüzünün her yerinde kılınabilmektedir. Yeryüzünün temiz tutulması, bu temiz halin devam ettirilerek kirletilmemesi, özellikle insanların yaşadığı şehirlerin, köylerin, mahallelerin, caddelerin ve sokakların tertemiz olması, hem insan sağlığı, hem tertip ve düzen, hem de güzellik ve estetik açısından önemlidir. Nitekim Sa'd bin Ebu Vakkas'tan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Evlerinizin önlerini temiz tutunuz." buyurmuştur. Bu bağlamda Allah Resulü tarafından anlatılan şu kıssa dikkat çekicidir. Bir adam yol üzerinde dikenli bir dala rastladı. "Vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştırayım da onları rahatsız etmesin." dedi. Bu sebeple cennete konuldu. Peygamber Efendimizin bu konudaki hadisleri günümüzde genellikle kamu hizmeti olarak algılanan sokak ve caddelerin temizliğine gerçekte her ferdin katkı sağlaması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Peygamber, "Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır." buyurmak suretiyle, çevrenin tertip ve düzenini sağlamanın ecir kazandıracağını belirtmiş, hatta bu konuyu imanla ilişkilendirerek, iman 70 yahut 60 küsur şubedir. En üst derecesi, "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" sözü, en alt derecesi ise, "Yolda insanları rahatsız eden bir şeyi kaldırıp atmaktır." buyurmuştur. Hazreti Peygamber, temizliğin her türlüsüne önem verdiği gibi, mescit ve camilerin temizliğine de ayrı bir özen gösterirdi. Nitekim bazen mescit içinde gördüğü pislikleri bizzat temizler, camilerin temizlenmesini ve güzel kokuyla bezenmesini isterdi. Hazreti Peygamber, oğlu İbrahim'in cenazesinde mezarın içinde düzeltilmemiş hafif bir yarık gördü ve bunun derhal düzeltilmesini söyledi. Bu düzeltmenin ölüye fayda edip etmeyeceği sorulması üzerine, "Aslında bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Sadece sağ olanın gözünü rahatsız eder." buyurmuştu. Peygamberimizin bu tavrı çevrenin güzelleştirilmesine verdiği önem açısından, kabrin içinde bile düzene ve güzelliğe özen gösterilmesi gerekiyorsa, diğer yerlerde çok daha fazlası gerekir anlayışını içermektedir. Sevgili Peygamberimizin dilinde insanın her varlığa karşı olduğu gibi, yeryüzüne ve toprağa karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, toprağın ekilmeksizin boş bırakılmasını hoş karşılamamış, "Kimin tarlası varsa onu eksin, kendisi ekmezse onu din kardeşine ektirsin" buyurmuştur. Bir başka hadiste ise, "Her kim ölü bir toprağa bakımını sağlayarak ihya edecek olursa, bundan dolayı ecir kazanır. Hayvanlar onlardan yararlandıkça kendisine sadaka yazılır" buyurmak suretiyle, Müslümanları toprağa işleyerek korumaya teşvik etmiştir. Tüm bu rivayetler toprağın işlenmesini öngörmekte ve bu şekilde davranmanın çevreye katkı anlamı taşıdığını vurgulamaktadır. Özellikle çarpık kentleşme neticesinde verimli tarım arazilerinin beton yığınına dönüştürüldüğü günümüzde, Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerine ne kadar çok muhtaç olduğumuz ortadadır. Sevgili dinleyenler, bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şey tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk namazı kılmak ve uyumadan önce vitir namazı kılmak.
4: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz." diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. Sen Kur'an okuyorsun değil mi? Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun? Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, makam İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik, dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin, diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu, bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin. Çünkü o insanı namaza uyandırır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Meselul mu'mini ke meselil attar. İn câlestehu nefe'ak. Ve in mâ şeytehu nefe'ak. Ve in şârektehu nefe'ak.
0: Mü'min, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere, mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun, bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığında ise üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mü'min, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de mü'minin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mü'min bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
2: Miktam bin Mâd-ı Kerib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun."

0: İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emredilir: rızkı, eceli, ameli, kötü yahut iyi olacağı. Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır. Fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar. Bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu canı bu tende tutan, Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın 1/3 birine bedeldir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder, buyurdu. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de, Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve "Sana bir tek soru soracağım," der. Ebul Esved de "Nedir o?" deyince Vasile "Rabbine karşı zannın nasıl?" der. Ebul Esved "Güzel," dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile "Müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki, kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab, icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik, kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi,

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah veya akşam mescide girerse, her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmak," dedi. Bedevi, "Sonra hangisidir?" deyince, "Gamus yemini," buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, "Ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir?" dedim. Resulullah, "Bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir," buyurdu. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da "Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur," buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına

gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin,

Ona sımsıkı sarılır. Onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz, mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler. Ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.

0: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Sevgili kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi nakletmiştir. Vallahi inni le estağfirullah ve etubu ileyh fil yevmi ekseren min seb'ine marraten. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a günahlarımın bağışlanması için dua ediyorum ve günahlarım için tövbe ediyorum. Bu istiğfarım günde 70 defayı bulmaktadır. Buhari radıyallahu anh'ın nakletmiş olduğu bu hadis-i şerif bir başka sahabiden Egar bin Yasar el-Müzeni radıyallahu anh'ten şu şekilde nakledilmiştir. Ya eyyuhennas tubu ilallahi ve estağfiruh. Ey insanlar,

Allah'a tövbe ediniz. Allah'tan istiğfar dileyiniz, bağışlanma dileyiniz. Çünkü ben ve inni etubu fil yevm miyete marra. Ben günde 100 defa Allah'a istiğfarda bulunuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazı tamamladığında hepimizin bildiği, namazlardan sonra okuduğumuz, müezzinlerin okuduğu Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celal vel ikram demeden önce 3 kez estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demiştir. Ya Rabbi, ben senden bağışlanma diliyorum, af diliyorum. Değerli kardeşlerim, şu soru akla gelebilir. Namaz kılan bir insan neden acaba istiğfar talebinde bulunuyor, Allah'tan bağışlanma talebinde bulunuyor? Hepinizin bildiği gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli gece namazı kılardı. Hazreti Ayşe annemiz kendisine sordu. Neden senin gelmiş geçmiş günahların bağışlandığı halde ya Resulallah bu şekilde namaz kılıyorsun diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur cevabını hepiniz bilirsiniz. Şükreden bir kul olmayayım mı? Peygamber Efendimiz namaz nimetini tamamladığında adeta şükreden bir kul olarak Allah'tan bağışlanma diler. Ve ya Rabbi, bu namazımda sana karşı gaflet içinde olmuşsam, namazımdan bir haber isem, namazımı gösteriş, riya ve benzeri hasletlerle eğer bulamışsam, lütfen beni affet diyerek adeta namazın akabinde istiğfarda bulunuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten her hali zikirle idi. Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz'i tanıtırken öyle söylüyor. Hatta çok affedersiniz, tuvaletten çıktığı zaman Peygamber Efendimiz gufranek demiştir. Gufranek, yani bağışlanma talebinde bulunuyorum ya Rabbi senden denilmektedir. Ya Rabbi, ben senden af diliyorum. Yani def-i hacet esnasında seni zikretme imkanı bulamadım, bu yüzden senden bağışlanma diliyorum demiştir. Peygamber Efendimiz gelmiş geçmiş günahları bağışlandığı halde günde 70 defa veya 100 defa istiğfar talebinde bulunuyorsa, biz günahkar kulların ne kadar tövbe ve istiğfarda bulunmamız gerektiğini gelin siz hesap edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun buyurmuşlardır. Ademoğlu, insanoğlu her an hata edebilir. Hata yapmakla müyesser kılınmış bir yaratıktır. Yani hataya meyyal bir yaratıktır. Meyilli bir yaratıktır, varlıktır. Şu halde bizler bu hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan arınabilmemiz için ne yapacakmışız? Tövbe edeceğiz. Tövbe ve istiğfarda bulunacağız. Her namazın arkasından 3 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyeceğiz. Yani günde 5 vakit. Bu şekilde bunu söylemiş olsak belki sünnetleriyle birlikte hesap ettiğimizde 70-100 civarında istiğfarda bulunmuş oluruz aslında. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tevbe ve istiğfarı ayrı bir zikir olarak yapmıştır. Biz de inşallah bu tevbe ve istiğfara büyük önem verelim. Günde 70-100 defa en azından bu sünnete ittibaen günahlarımızın bağışlanması için yüce Rabbimizden ilticada bulunalım. Değerli kardeşlerim, tabii tövbe her günahtan kurtulmak için hepimizin üzerine vacip olan çok önemli bir husustur. Biz tövbe ederken bir daha o günaha dönmemek üzere kökten kökünü kazıyarak o günahtan kurtulmayı mutlaka hedeflememiz gerekiyor ve büyük bir pişmanlık duymamız gerekiyor günahımızdan dolayı. Bir daha dönmemeye de kesin bir azim, tekrar bu günahı işlememek üzere güçlü bir niyete de sahip olmamız gerekiyor. Şayet kul hakkını ilgilendiren bir durum var ise de mutlaka kardeşimizle helalleşmemiz gerekiyor. Şimdi Kadir Gecesi'nde hepimizin yaptığı bir dua var. Onu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'nin sorusu üzerine öğretmiştir. Ya Rabbi, Kadir Gecesi'ne ulaştığımda hangi duayı yapayım? Allahümme inneke afuvun tuhibbul af.

0: affe, fa'fu anne. Allah'ım affedicisin, affı seversin, beni affet. Burada çok önemli bir noktaya işaret etmekte yarar var sevgili kardeşlerim. Allah'tan af talebinde bulunuyorsak mümin kardeşlerimizi affetmeliyiz, bağışlamalıyız. Biz mümin kardeşlerimizi bağışlarsak Allah'ın bağışlamasına da kapımızı aralamış oluruz. Biz tevbemizden dolayı Allah'ın ne kadar ferah ve mutluluk yaşadığını Peygamber Efendimizin ifadesiyle anlıyoruz. Adam devesini yüküyle birlikte kaybediyor. Sonra bulunca sevincinden diyor ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. Allah'ım sen diyor benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Sevincinden şaşırıyor ve bunu ifade ediyor. Yani o kadar seviniyor ki işte diyor Allah bu kulun sevincinden daha çok sevinir. Şu halde bizler kıyamete dek açık kalan tövbe kapısını mutlaka arayalım. Çünkü Allah-u Teala geceleyin günah işleyenlere sabah kadar tövbe kapısını açık tutar. İnna Allahu Teala yabsutu yedehu billeyl liyetube musiun nehar. Gündüz günah işleyenlerin kapısı demek ki geceleyin açık kalıyor. Allah-u Teala o kapıdan tövbe ve istiğfarda bulunarak geçenlere imkan tanıyor. Yani tüm af ve merhamet, bağışlama lütuflarını bizlere sunmuş oluyor gündüz günahkar olanlar için. Gece günahkar olanlar için de aynı şekilde gündüz kapısını aralıyor ve sürekli yani 24 saat tövbe kapısının açık olduğunu biz bu hadis-i şeriflerden anlamış oluyoruz. Zaten Ebu Hureyre'den nakledilen şu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men tâbe kable en tatlua şems min mağribiha tâballahu aleyh" diyor. Güneş batıdan doğmadan önce, yani kıyametten önce tövbe eden insanları Allah tövbesini kabul eder. "Mâ lem yugargır" demiştir bir başka rivayette de. Allah-u Teala bir kulun tövbesini can boğaza dayanmadıkça mutlaka ne yapar? Kabul eder. Yani tövbe kapısı açık olduğuna göre bizim ümitsiz olmamıza ve cehennem korkusuyla, kabir azabı korkusuyla yaşamamıza hiçbir hacet kalmamaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de rejim ettiği ve sonunda defnettiği Cüheyneli kadın hakkında şu ifadeyi kullanmıştır. O öyle tövbe etti ki eğer kazanmış olduğu sevaplar Medine halkından 70 kişi veya daha fazlasına dağıtılmış olsaydı hepsine yetip artardı diyor. Yani tövbe bu kadar önemli. Bir insan 99 kişiyi öldürüp 100.'yü de bağışlanma arzusuyla yola çıktığında hayır Allah senin tövbeni kabul etmez diyen kişiyi de öldürerek yüze tamamlıyor. Ama sonunda hedefine ulaşıyor. Rahmet melekleri onu alıp cennete götürüyor. Yani tövbe eden insanı, bir insan günah işlese de, zina etse de, hırsızlık yapsa da, eğer günahlarından tövbe etmişse, istiğfarda bulunmuşsa Allah onların hepsini silip süpürüyor. El İslamu yecubbu ma kable. İslam Müslüman olmak öncesini silip süpürüyor. Hicret öncesini silip süpürüyor. Tövbe de aynı şekilde insanı silip süpürüyor, temizliyor. Hac eden insanlar anneden doğmuş gibi oluyor. Bu da böyledir değerli kardeşlerim. Bizler Allah'ın tevvab sıfatına inanalım. Gaffar sıfatına inanalım. Allah tövbeleri çok kabul edendir. Bir hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anh ve Enes bin Malik'in birlikte nakletmiş oldukları hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ademoğlunun bir dere altın olsa iki dere altın olmasını ister. Onun gözünü ancak ağzını toprak doldurur buyurduktan sonra şu cümleyi ifade ediyor. Yetubullah ala men tebe. Tövbe edenin tövbesini Allah-u Teala kabul eder. Onun için Allah tövbeleri kabul eden yüce Rabbimiz Gaffardır, Rahim'dir, Rahman'dır, Tevvab'dır. Onun kapısı, tövbe kapısı her an açıktır. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh anlattığı bir başka hadis-i şerifte Allah-u Teala diyor iki adama güler. Onlardan biri diğerini öldürür. Öldürülen kişi cennete girer. Öldüren kişi ise diyor daha sonra tövbe eder ve ben niye böyle bir hata yaptım der. Tevbe ve istiğfarda bulunur. Müslüman olur, teslimiyet gösterir, Müslümanca bir hayat sürer. Daha sonra şehit olur, o da cennete gider diyor. O da Allah yolunda olur diyor. Onun için hiç kimse tevbe kapısını kapatmaya kalkmasın. Günahkar insanlara Allah'ın kapısının her an açık olduğunu bizim mutlaka bildirmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. İstiğfara sımsıkı sarılan insanlar için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kurtuluş yolu gösteriyor. Hadis-i şerifte böyle ifade edilmiş. Men lezmel istiğfar. Kim sürekli tevbe ve istiğfarda bulunursa cealallahu lehu min kulli dıykin mahreca. Her türlü sıkıntısını Allah-u Teala açıverir. Ve min kulli hemmin faraca. Her türlü kederini, sıkıntısını, iç sıkıntılarını ferahlatıverir. Kendisine huzur verir. Ve razakahu min haysu la yahtesib. Ve ummadığı yerlerden de kendisine Allah-u Teala rızıklar verir. Değerli kardeşlerim, birçok ayet-i kerimede Yüce Mevlamız İstağfir li zembik velil mu'minin vel mu'minat buyuruyor. Hem kendi günahınız için hem müminlerin, mümin erkek ve kadınların günahları için istiğfarda bulunun. Anne babanız için istiğfarda bulununuz. Mümin kardeşleriniz için istiğfarda bulununuz. Sadece kendi nefsinize dua etmeyiniz. İstiğfarda bulunmayınız. Onlar için de. Çünkü Allah-u Teala gafurdur, rahimdir. Günahları bağışlar ve merhamet sahibidir. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Nasıl suresinde hepiniz bilirsiniz bunu. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu. Rabbini hamd ile tesbih et ve istiğfarda bulun. İnnehu kâne tevvâbe. O tövbeleri çok kabul edendir buyurulmuştur. Özellikle seher vakitini seçmenizi tavsiye ederim. Âl-i İmrân suresinin ayetlerinde bu ifade ediyor. Vel müstağfirîne bil eshâr. Seher vakitlerinde istiğfarda bulunan insanlar inşallah cennetin en yüksek derecelerine nail olacaklar ve Yüce Mevlamızı gökyüzündeki dolunayı gördükleri gibi inşallah göreceklerdir. Biz nefsimize zulmettik. Ya Rabbi günahlarımızı affet, bağışla diye mutlaka dua edelim. Estağfurullahellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyum ve etubu ileyk de uzunca diyebilirsiniz. Kim bu şekilde söyleyecek olursa günahları bağışlanır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta savaştan kaçmış olsa bile diyor. Savaştan kaçmak büyük bir günahtır. Savaştan kaçmış olsa bile günahları bağışlanır dediğine göre o zaman biz bu güzel istiğfarı ezberleyeceğiz. Estağfurullahellezî la ilahe illâhu el hayyel kayyum ve etubu ileyh şeklinde inşallah söyleyeceğiz. Bir de son olarak şunu da ifade ederek sözlerimi inşallah tamamlamış olayım. Seyyidül İstiğfar var hepinizin bildiği. Şeddat bin Evs radıyallahu anh naklediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği çok önemli dualardan bir tanesidir. İstiğfarın yani Allah'tan bağışlanmanın efendisidir bu dua. Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Halakteni. Beni sen yarattın. Ve ene abduk. Ben de senin kulunum ya Rabbi. Ve ene ala ahdike ve vaadike mastatatü. Gücüm yettiğince sana vermiş olduğum sözde, vaatte duruyorum ya Rabbi. Eûzü bike min şerrime sanatu. Yaptığım şeylerin şerrinden ya Rabbi sana sığınıyorum. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi. Günahlarımı itiraf ediyor. Ya Rabbi senin huzuruna günahlarımla dönüyorum. Günahlarımı affeyle, bağışla, fağfirli, beni bağışla ya Rabbi. Fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Günahları ancak ve ancak sen bağışlarsın ya Rabbi, mutlaka bunu diyelim. Çünkü kim gündüz bunun neticesine inanarak Allah'ın günahlarımızı bağışlayacağını, tevbelerimizi kabul edeceğine inanarak kim bu cümleleri söyleyecek olursa, o gün şayet ölecek olursa cennet ehlinden yazılır diyor Peygamber Efendimiz. Kim de bunu gece söyleyecek olursa inanarak, o da sabah vaktine kadar fehuve min ehl cennet diyor hadis-i şerifte, cennet ehlinden olur. Biz de sözlerimizi Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ım hata etmişsek, kusur yapmışsak bunları bağışla. Günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan sana sığınıyoruz ve senden yardım istiyoruz diyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak, cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir." Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Urve bin Mes'ud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor. Bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mes'ud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Meryem el-Ezdi'den radiyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacı ile ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin, rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu. Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir. Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık almazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz infak et, ben de sana infak edeyim buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü, mal hırsının cömertle cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder.
cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir. Ebu Kepçe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir.

o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Süheyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Dağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne Allaha evha ileyye en tevada'u hatta la yefhara ahadun ala ahad ve la yabghi ahadun ala ahad.
0: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde, tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah, bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek kişiye kötülük olarak yeter. Mümin hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Efendime söyle.

güruh-u enbiya içre Muhammed ulu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed şems-i tabandır. Muhammed seyyid-ü saadat, Muhammed nur-u hak bizzat, Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir hak, Muhammed'le bulunur hak. Muhammed'le görünür hak, Muhammed yar-ı yezdandır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz" buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim.
2: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
1: Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor.
2: Bana anlattıklarını onlara da anlat.
1: Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
3: Kaç penceresi vardı?
4: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
6: Tamam, tamına doğru söyledin.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
8: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
8: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Eğer öyle söylüyorsa doğrudur.
8: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
0: 23. Bölüm.
5: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
9: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
10: Ne oldu yine?
9: Ne olacak Evsliler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
10: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
9: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
10: Kaç büyüğünüz öldü, kaç erkek sakat kaldı. Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
9: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de Hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
10: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir Hazreçli'nin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
9: Asla. Asla geri adımı atan biz olmayacağız.
5: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
11: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
12: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
11: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
12: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
11: Hayır.
5: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Süfyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
9: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
5: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
11: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
9: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
11: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
5: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer Hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
13: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
5: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
13: Evet.
5: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
13: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
14: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
15: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
5: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
16: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse, senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
5: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
17: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
16: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
17: Az kaldı. Yesrib'de onu duymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
16: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
17: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
16: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağrımasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
13: Doğru söylüyorsun.
15: Evet, haklısın.
14: Doğru.
17: Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım.
5: Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi Akabe'de bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesribli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz, Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? Diye sordu.
15: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz.
13: Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
18: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
5: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
15: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
13: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
5: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesribli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: "Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım." Meleklerden biri der ki: "Filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti." Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu: "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle." Bunun üzerine bedevi, "Emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.
4: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur. Arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları. Sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin. Kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
5: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden

hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin" diye dua etti.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yo, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
3: Tamam tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi, malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. onu alıp müstakil bir kabre koydum. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter, buyurdu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.
4: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize Peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti: "Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun."
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir. Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

0: Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu." İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor: "Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. "Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
4: Kabilesine karşı baskı ve boykot. 616-619. Habeşistan'a giden muhacirlerin orada emniyet içinde yaşamaları, Necaşi'nin onları teslim etmeyip koruması, Müslümanların sayısının gittikçe çoğalması, özellikle Hamza bin Abdülmuttalip ve Ömer bin el-Hattab gibi önemli şahsiyetlerin Müslüman olmaları, Mekkeli müşrikleri çok endişelendiriyordu. Bu nedenle bazı önlemler alma girişiminde bulundular. Sonunda Hazreti Peygamber'i öldürerek kesin bir sonuca ulaşmaya karar verdiler. O öldürülünceye veya kendilerine teslim edilinceye kadar Haşimoğullarını düşman ilan ederek onlarla kız alıp vermemek, alışveriş yapmamak, oturup kalkmamak ve konuşmamak üzere aralarında antlaştılar. Tüm insanlığa huzur vaat eden İslamiyet'in yayılışını adeta bir salgın hastalığın yayılması gibi görerek onları kendilerinden uzak tutmak için önlem aldılar. Üstelik sosyal ve ekonomik yönleri olan bu boykot kararlarını Kabe'nin duvarına asarak ilan ettiler. Böylece Müslümanları şehirden atmak yerine yaşam şartlarını olabildiğince zorlaştırarak kontrolleri altında tutmaya karar verdiler. Peygamberimizin amcası Ebu Talip, aleyhlerinde alınan kararı duyar duymaz liderliğini yapmakta olduğu kabilesi Haşimoğullarını toplantıya çağırdı. Müşriklerin kararı hakkında bilgi verdi. Kabilenin bütün fertleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaymaya çalıştığı dine inanmasalar da toplantıdan kabile şerefini yüceltmek ve onu bütün güçleriyle korumak kararı çıktı. Zira Arap geleneğinde dışarıdan biri tarafından hücuma uğrayan bir kabile üyesinin korunmaması kabile şerefi için kara bir lekeydi. Kararın alınmasından hemen sonra Ebu Talip, yeğenini ve kabile mensuplarını emniyet altına almak için onları kendi yaşadığı mahalleye Şibu Ebu Talib'e taşıdı. Bu karara sadece kardeşi Ebu Leheb karşı çıktı. O, Ebu Süfyan'ın kız kardeşiyle evli olduğu için müşriklerle hareket etmeyi tercih etti. Ebu Leheb dışında bütün Haşimoğulları kısa sürede orada toplandılar. Bunlara diğer bazı kabilelerden Müslümanlar da katıldılar. Haşimoğulları 3 yıl boyunca 616-619 yılları arasında Ebu Talip mahallesinde sosyal ve ekonomik abluk altında yaşadılar. Başta Hazreti Peygamber, Hazreti Hatice, Ebu Talip olmak üzere pek çok tacir mal varlıklarını ortaya koydular. Geçen zaman içinde kervan ticaretlerini yapamadıklarından tüm servetlerini tükettiler. Sadece hac mevsiminde haram aylarda mahalle dışına çıkıp ihtiyaçlarını temin etmeye çalıştılar. Ancak Ebu Cehil ve Ebu Leheb başta olmak üzere müşrikler, tacirleri onlara mal satmamaları veya çok yüksek fiyattan satmaları noktasında tehdit ettiler. Böylece Haşimoğulları yeterli miktarda erzak alamadıkları için stokları kısa sürede bitmeye başladı. Haşimoğullarına uygulanan ambargonun şiddeti ve olumsuz etkileri iyice artınca bazı insaflı kişiler uygulanan ambargoyu sona erdirmek için bir araya geldiler. Bunlardan bir kısmı Haşimoğullarının akrabasıydılar. Örneğin Züheyr bin Ebu Ümeyye, Ebu Talib'in kız kardeşinin oğlu, Hişam bin Amr da Ebu Talib'in amcası Nadle'nin ana bir kardeşinin oğlu oluyordu. Bu iki şahıs bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden Mut'im bin Adi, Ebu'l-Bahteri bin Hişam ve Zem'a bin Esved'e giderek Ebu Cehil'in baskısıyla alınmış boykot kararına artık karşı çıkmak ve Kabe duvarında asılı bulunan antlaşmayı yırtmak gerektiğine onları ikna ettiler. Ertesi gün Züheyr hariç diğerleri Kabe'ye gittiler ve Kureyş mensuplarıyla birlikte orada oturdular. Bu durum devam ederken Züheyr de oraya geldi. Önce Kabe'yi tavaf etti ve yanlarına oturmadan Kabe'nin duvarında asılı antlaşmayı göstererek yüksek sesle "Ey Kureyş, şunu bilin ki bu zalim antlaşma yırtılmadıkça sizinle bir daha oturmayacağım." diye bağırdı. Ebu Cehil ona aynı sertlikte kesinlikle yırtılmayacağına dair karşılık verdi. Fakat Züheyr'in anlaştıkları arkadaşları hep bir ağızdan onu destekleyince Ebu Cehil ortaya çıkan ayrılığın derinleşeceğinden korkarak sesini kesti. Mut'im bin Adi kalkıp antlaşma sayfasını yırttı. Hep birlikte Ebu Talip mahallesine gittiler. Yaptıklarını anlattılar ve Haşimoğullarını mahsur tutuldukları mahalleden çıkardılar. Boykota neden olan Hazreti Muhammed'i bularak ona Kureyşlilerin isteklerine biraz boyun eğmesini, bazı tavizler vermesini teklif ettiler. Boykot antlaşmasının bozulmasına öncülük eden ve neticede putperest olan bu grup, Kureyş'le tümden karşı karşıya gelip Müslüman oldular ithamına maruz kalmamak için Hazreti Peygamber'den bazı tavizler koparmanın hesabını yaptılar. Bir insan olarak buna meyil gösterme ihtimali olan Allah Resulü ise şu vahiyle uyarıldı. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. İsra Suresi 73-75. Ayetler. 3 yıllık ambargo süresince Hazreti Peygamber ve kabilesinin İslam'ı kabul etmiş etmemiş bütün fertleri, tarihte eşine az rastlanan acılar çektiler, kayıplar verdiler. Bu dönemde Ebu Talip mahallesine sığınanlar arasında birlik, beraberlik ruhu güçlenirken, müşrikler arasında ise kabilecilik sebebiyle görüş ayrılığı ortaya çıktı. Peygamberimiz ve onun yaydığı İslam dinine inananlar, açlık ve hastalık gibi sıkıntılara düşmelerine rağmen, başlarına gelenlerden dolayı onu asla suçlamadılar. Müslümanlarla henüz Müslüman olmamışlar arasında sıkı diyaloglar gelişti. İhtida, yani hidayete erme demek olan İslam'ı din olarak seçme hadiselerinde artış oldu. Müşrikler boykot kararıyla da istedikleri hedefe ulaşamadılar.

İki büyük kaybı. Amcası Ebu Talip ve eşi Hatice'nin vefatı. 620. Hazreti Peygamber, kabilesi Haşim oğullarına uygulanan ambargonun sona ermesinden 8 ay 20 gün sonra, kendisini çok seven ve koruyan amcası Ebu Talib'i kaybetti. Ebu Talib'in vefatı üzerine Haşim oğullarının reisi Ebu Leheb oldu. Bu arada Peygamberimizin halaları Ebu Leheb'e giderek, Muhammed'in kendisinin de yeğeni olduğunu, onun artık himayesiz kaldığını, onu himaye etmeye en uygun kişininse kendisi olduğunu söylediler. Neticede Ebu Leheb, her ne kadar kız kardeşlerinin fikrini kabul etmese de Hazreti Peygamber'i himaye etmeye karar verdi. Ancak o bu kararı sadece kabile içindeki dayanışmayı sağlamak için aldığını açıkladı. Nitekim bir müddet sonra Ukbe bin Ebu Muayt ve Ebu Cehil'in tahrikleriyle onun Abdülmuttalip dahil atalarının cehennemde olduğunu ileri sürdüğünü bahane ederek yeğenini korumayı açıkça reddetti. Hazreti Peygamber henüz amcasının acısı tazeyken kısa bir süre sonra eşi Hazreti Hatice'yi kaybetti. 10 Ramazan 620. Evliliği boyunca kendisine desteğini hiç esirgemeyen Hazreti Hatice, onun peygamberliğini ilk olarak tasdik etmiş, bütün malını İslam davası uğruna harcamıştı. Herkesin kendisinden yüz çevirdiği sırada kendisine güç vermişti. Hazreti Peygamber onu Mekke'nin Hacun kabristanlığına defnetti. Daha sonraları sık sık mezarlığa gidip kabrini ziyaret eden Allah Resulü, çevresindekilere eşinin iyiliklerini her zaman anlattı ve onu daima hayırla andı. 620 yılı yaşadığı derin üzüntüler sebebiyle bizzat Hazreti Peygamber'in kendi ifadesiyle Amül Hüzn, yani hüzün yılı olarak anıldı. Sevde binti Zema ile evlenmesi. Sevgili Peygamberimiz eşi Hatice'nin vefatı üzerine çok yalnızlaştı. Yanında kalan çocukları Ümmü Külsüm ve Fatıma ile ilgilenmekte de zorlanıyordu. Bu durum yakın çevresinde doğal olarak üzüntüyle izleniyordu. Bir müddet sonra yakın arkadaşlarından Osman bin Maz'un'un hanımı Havle binti Hakim, kendisine Sevde binti Zema'ya evlenme teklif etmesi tavsiyesinde bulundu. Sevde ikinci kafile ile Habeşistan'a hicret etmiş, ileri gelen müşriklerin bir kısmının İslam'ı kabul ettikleri şeklindeki asılsız haber üzerine Mekke'ye dönmüş, döndükten sonra da kocasının vefatıyla dul kalmış beş çocuk annesi bir kadındı. Çocuklarının kendisini rahatsız edebileceği endişesiyle önce Hazreti Peygamber'in teklifine olumlu yaklaşmadı, ancak Allah Resulü'nün bunda bir sakınca bulunmadığını, kendisinin de ilgiye muhtaç çocukları olduğunu belirtmesi üzerine teklifi kabul etti.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذٍ
2: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin, bir sıkıntıya maruz kaldığında, işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim ede methi, över Kur'an ayeti. An vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

0: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbirleriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlarsa ayrılırlar."
1: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı." Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, 'Ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?' diye sordu. Ben de, 'Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum' dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, 'İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir'' buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek, "Şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın" buyurmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
4: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risaleti görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzel

güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen, sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere, özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatça ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalıncaydı. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi.

Raiha-i Tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.

0: Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin, müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma." buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı." demişti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. İbn Abbas ve Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ademoğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.
1: İslam tarihi az sonra.
3: İnsana güzellik katan mucize Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları

0: için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, İnananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri, samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir programda daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünde sizlere Peygamber Efendimiz'in 40 yıldan fazla bir süre himayesinde kaldığı Ebu Talip'le geçirdiği günleri anlatmaya kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz 12 yaşında bulunduğu sıradaydı. Peygamberimizin amcası Ebu Talip, Mekkeli bir grupla birlikte ticaret kervanıyla Şam'a gideceklerdi. Her ne kadar yakınları, bu yaştaki çocuk bunca uzun yola nasıl çıkarılır diye itiraz etse de Ebu Talip bu seyahate yeğeni Muhammed'i de götürmek istiyordu. Seyahat esnasında kervan Şam topraklarında Busra'da konaklamıştı. Burada Bahira adında bir rahip, bir de onun içinde barındığı manastırı vardı. Bahira o vakitler Hristiyanların en alimlerinden biriydi. Hazreti Peygamber'in de içinde yer aldığı Mekke'ye ait ticaret kervanı onun manastırının yakınında konaklamıştı. İslam tarihi kaynaklarının verdikleri bilgiye göre bu esnada bir bulutun kervanda bulunan bir kimseye devamlı gölge yaptığını fark eden Bahira kervandakileri yemeğe davet eder. Bahira burada henüz 12 yaşında bir çocuk olan Peygamber Efendimiz'i dikkatle inceler ve bazı sorular sorar. Ebu Talib'e yeğeninin İncil'de gönderileceği vaat edilen peygamber olduğunu söyleyerek bu çocuğu iyi korumasını ifade eder. Bu gelişmeler üzerine tedirgin olan Ebu Talip yolculuğa devam etmekten vazgeçerek Mekke'ye geri döner. Bu rivayet daha sonraları Hristiyan tarihçiler ve Müslüman tarihçiler tarafından sıkça tartışılmıştır. Olay Hristiyan yazarlar tarafından istismar edilmiş ve yanlış değerlendirilmiştir. Onlardan bazıları bunu inkar etmiş, ehli kitabın Hazreti Muhammed'in peygamber olacağını daha önce kendi kitaplarından öğrenmiş oldukları yolundaki rivayetlerin Hristiyanlıktan dönen Müslümanlar tarafından uydurulduğunu ve bunun bir efsaneden ibaret olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bazıları da Hazreti Peygamber'in İslam dininin esaslarına ait bir kısım bilgileri Bahira'dan öğrendiğini iddia etmişlerdir. Hatta Kur'an'ın yazarı Bahira diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Batılı bilim adamlarının bu tür iddialarından rahatsız olan bazı Müslüman alimler

de Bahira olayına ait rivayetlerin doğru olmadığını, olayı nakleden raviler içinde hadiseyi gören kimse bulunmadığını söylemişlerdir. Ayrıca o sıralarda çocuk yaşta olan Hazreti Peygamber'in Bahira ile görüşmesinden İslam dininin esaslarına ait bazı şeyler öğrenmesinin akıl ve mantığa ters düştüğünü belirterek ya bu olayı tamamen reddetmiş veya üzerinde durmaya gerek görmemişlerdir. Bahira olayı şayet doğru bile olsa gerçekten 12 yaşındaki bir çocuğun birkaç saat zarfında Kur'an'ı ezberlemesi, yeni bir din fikrini öğrenebilmesi ve bir nesil sonra etrafındaki insanlara ilahi bir tebliğ olarak nakletmesi imkansızdır. Üstelik rivayetlerde Bahira'nın Hazreti Peygamber'e bir şey okuduğuna ve öğrettiğine dair bir kayıt da yoktur. Şayet böyle bir şey meydana gelseydi, peygamber olarak görevlendirildikten sonra kervanın diğer mensupları bunu ortaya koymaktan geri durur muydu? Bütün bunlara ek olarak şunu da söylemek gerekir. İslam'ın tevhid akidesiyle Hristiyanlığın teslis inancı arasında hiçbir benzerlik mevcut değildir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in gençliğinde Hristiyanlarla ilişkisi olduğunu ve onlardan bir şeyler öğrendiğini gösteren hiçbir delilde yoktur. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isteriz. Peygamber Efendimizin isim ve sıfatları Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta ve Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de yazılı olup ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyan bilginleri bu hususta tam bir bilgiye sahip bulunmaktadır. Araf 157. ayet bunu bize haber vermektedir. Ayrıca Bakara 146. ayette bildirildiği üzere onlar aslında peygamberimizi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanımaktadırlar. Ancak hidayet bir nasip işidir. Kimileri gerçeği bilip dururken, inadı ve gururuna kapılıp iman etmeye yaklaşmazken, Zeyd bin Amr misali niceleri de diğer diğer dolaşarak hakikati aramaktadır. Bu vesileyle sizlere Zeyd'in hidayet arayışının öyküsünü de sunmak isteriz. Değerli dinleyicilerimiz, son ilahi din olan dinimiz İslam gelmeden, Peygamberimiz Hazreti Muhammed peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de putlara tapmayan, Allah'ın birliğine inanan, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan ve kendilerine Hanif denilen az sayıda insan vardı. Zeyd bin Amr da bunlardan birisiydi. Onun tek ilah inancına ulaşması zorlu bir çabanın sonucunda gerçekleşmişti. Mekke'deki şirk ortamından bunalan Zeyd, hak dini bulmak amacıyla çıktığı yolda karşılaştığı Yahudi bilgine, "Belki sizin dininize girerim." diyerek dinlerini sorunca Yahudi alim, "Sen Allah'ın gazabından nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin." demişti Zeyd'e. O da, "Ben zaten Allah'ın gazabından kaçıyorum. Yapabilsem Allah'ın gazabını asla yüklenmem." diye karşılık vermiş ve Yahudi alimden kendisine başka bir din göstermesini istemişti. O da, "Benim bildiğim bir Hanif dini var. O İbrahim dinidir. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. O Allah'tan başkasına ibadet etmezdi." cevabını vermişti. Zeyd onun yanından ayrılarak arayışına devam ederken Hristiyan bir bilginle karşılaşmış ve ondan da aynı cevapları almıştı. Bütün bu olanlardan sonra Zeyd ellerini açarak, "Allah'ım, ben seni şahit tutuyorum. Ben İbrahim'in dini üzereyim." diye dua etmişti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendisine henüz peygamberlik görevi verilmeden önce konumuzun kahramanı Zeyd bin Amr ile Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bu birliktelik esnasında Kureyşliler tarafından kendilerine etle yapılmış bir yemek ikram edilince Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçınınca Zeyd de yememiş ve "Ben sizin putlarınız adına kestiğiniz hayvanların etini yemem. Ben sadece Allah'ın adı anılarak kesiyorum."

kesilen hayvanın etini yerim demişti. Zeyd, Hicaz diyarına vahiy inmeden 5 sene önce putperestliği terk etmiş, ancak İslam gelmeden önce de vefat etmişti. Bu kişi cennetle müjdelenen sahabi Said bin Zeyd'in babasıydı. Hazreti Peygamber onun hakkında, "O ahirette tek bir ümmet olarak diriltilecektir," buyurmuştu. Ne mutlu Zeyd'e, ne mutlu hak yolun yolcularına. Değerli dostlar, Bakara 146. ayette ehli kitabın peygamberimizi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanıdıklarının beyan edildiğini naklettik ya. İşte Yahudi alimiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam diyor ki, "Ben Allah'ın Resulünü kendi oğlumu tanıdığımdan daha ziyade tanırım," dediği zaman Hazreti Ömer, "Ey Selam'ın oğlu, bu nasıl tanıma?" diye sormuştu ona. O da, "Ben onun gerçekten Allah'ın Resulü olduğuna yakinen şehadet ederim. Kendisinin peygamber olduğundan hiç şüphe etmem. Çünkü onun Allah tarafından gönderilen peygamber olduğu ve vasıfları kitabımızda bulunmaktadır," demişti. Ata bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre peygamberimizin Tevrat'taki sıfatlarından sorulunca Abdullah bin Amr İbnül As demiştir ki, "Evet, Kur'an'daki ey peygamber, şüphe yok ki biz seni şahit, müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik." Ayetindeki bazı sıfatlarla Hazreti Peygamber Tevrat'ta da tavsif buyurulmuştur. Ata bin Yesar Yahudi alimiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam'ın da bunu aynen tekrarladığını ve yine Yahudi alimleriyken Müslüman olan Kabul Ahbar'ı da Abdullah bin Selam'ın söylediklerinin aynısını söylerken işittiğini, Ebu Vakıdül Leysi'nin de kendisine haber verdiğini, aynı zamanda onun doğum yeri Mekke, hicret yurdu Medine olacak. Onun ümmeti de bollukta ve darlıkta her yerde Allah'a hamd ederler. Her yüksek yerde tekbir getirirler. Güneşin seyrini izleyip vakitleri gelince nerede olursa olsun namazlarını kılarlar. Ezanlarının sesleri gök boşluğunda uğuldar," dediğini açıklamıştır. Abdullah bin Abbas'ta Kaaba, Tevrat'ta Allah'ın Resulü'nün nasıl anlatıldığını sorduğunda biraz önce yapılan tanımlamaların yazılı olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimizin geleceğini Hazreti İsa da müjdelemiş, Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı üzere bir zaman Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın gönderdiği peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici, benden sonra gelecek peygamberi de ki ismi Ahmet'tir, müjdeleyici olarak gönderildim," demişti. Ebu'l-Fereç İbni Cevsi'nin İbni Kuteybe'den nakline göre İsa havarilerine, "Ben gidersem size Faraklit, Ruhul Hak gelecektir. O kendiliğinden söz söylemeyecek ancak kendisine ne söylenirse onu söyleyecektir," demiştir. Gerçek o ki Peygamber Efendimizin gönderildiği dönemde bir peygamber beklentisi hakikaten vardı. Ancak özellikle Yahudiler gelmesini bekledikleri son peygamberin İsrail oğullarından olmasını arzu etmekteydi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ise Yahudi değil de İsmail'in soyundan gelen bir kimse olması sebebiyle Medineli Yahudiler peygamberimize kıskançlıklarından dolayı iman etmemekte ve karşı koymaktaydılar. Medineli Yahudilerin peygamberimize ve Allah'tan getirdiği kitaba karşı takındıkları tutum ve davranışları Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Onlara Allah katından yanlarındakini tasdik edici, doğrulayıcı bir kitap geldi ki onlar daha önce kafirlere karşı Allah'tan böyle bir fetih ve yardım istiyorlardı. İstedikleri kendilerine gelince kıskançlıklarından onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin üzerinedir.

Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in şefkatli kanadı altında güzelce büyüyüp gelişiyordu. Ebu Talib bu koruyuculuğunu ve kollayıcılığını hayatının sonuna kadar devam ettirdi. Peygamber Efendimiz 12 yaşında bir çocukken Rahip Bahira'nın Kureyş müşriklerinin Lat ve Uzza putları adına yemin edip durduklarına bakarak Peygamberimize de Lat ve Uzza hakkı için sorularıma cevap ver dediği zaman Lat ve Uzza adına yemin vererek bana bir şey sorma. Vallahi ben bunlardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem demişti. Hazreti Ali'den rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ben cahiliye devri insanlarının işledikleri bir şeyi işlemeye iki kere teşebbüs etmiş isem de Yüce Allah işlemek istediğim şeyle benim arama girip beni ondan alıkoydu. Bundan sonra Yüce Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötü şeye teşebbüs etmedim. Hazreti Peygamber'in iki kere yapmaya teşebbüs edip alıkonulduğu şeyler, onun bir eğlenceye katılmak istemesi ve her iki defasında da uyuyakaldığı için katılamaması olarak belirtilir. Peygamber Efendimiz bir defasında da Hazreti Hatice annemize, "Ey Hatice, vallahi ben hiçbir zaman putlara tapmadım." demiştir. Allah Teala onu tertemiz bir şekilde yetiştirmiş ve son peygamber olarak göndermiştir bu aleme. Rabbim, dünyada sünnetinde, ahlakından, izinden, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin bizleri. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.

0: İslam Tarihi. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu
1: kamu
0: çağrı.
1: Spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
9: Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

insana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, İnananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır. Onun gösterdiği

0: Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Tadı güzeldir çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir misk kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir. Ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere, ey cennetlikler!

0: diye seslenir. Onlar, ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur derler. Allah Teala, halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da, nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala, size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar, ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği.

0: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz" dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz" buyurdu. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.
1: Sahabe hatıraları az sonra.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun. Meşruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir" desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

0: Şöyle buyurmuştur: "Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
3: Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Sahabenin önde gelenleri gibi onun hakkında sayfalar dolusu bilgi yoktu tarih kitaplarında. Lakin o ne sıradan biriydi, ne diğer sahabilerden daha az tanınıyordu, ne de zamanla unutulup gitmişti. Resulullah'la öyle bir hatırası vardı ki unutulması imkansızdı. Nitekim kıyamete kadar zayi olmayacak tek kitap Kur'an-ı Kerim'de bir sure sırf o hatıra üzerine nazil olmuş ve Hazreti Peygamber Rabbinin itabıyla karşı karşıya kalmıştı. Adı Husayn'dı. Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Müslüman olunca Allah Resulü ona Abdullah adını verdi. Kendi bildi bileli âmâ idi. Bundan dolayı annesi Atike binti Abdullah'a Ümmü Mektum künyesi verilmişti. Kendisi de annesine nispetle İbni Ümmü Mektum diye tanınmıştı. Risaletin ilk yıllarıydı. Hazreti Peygamber, Rabbinden aldığı tebliğ görevini hakkıyla ifa edebilmenin gayreti içerisindeydi. Müşriklerin ileri gelenlerinden birine İslam'ı anlatıyordu. Zayıf bir ihtimalle de olsa, onun iman etmesi Müslümanlar açısından önemli bir kazanç olacaktı. Anlattıklarına kulak vermişti bir kere, biraz daha dinlese ikna olacaktı belki de. Umutluydu Allah Resulü. O sırada İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Resulün rehberliğine ihtiyacı vardı. Yüce Allah'ın elçisine öğrettiklerini öğrenmek istediğini söyledi. Hazreti Peygamber ise konuşmasının bölünmesini istemiyordu. İbni Ümmü Mektum'un zamansız gelişinden hoşlanmamış olacak ki yüzünü ekşiterek çevirdi. İbni Ümmü Mektum'un kendisine takınılan tavrı o an için görmesi imkansızdı. Fakat her şeyi gören ve işiten Yüce Allah, elçisini derhal uyardı ve şu ayetlerle başlayan Abese suresini indirdi. Kendisine o âmâ geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve çeviriverdi. "Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak veya öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana gelene ise aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır." Abese suresi 1-12. ayetler. Müşriklerin önde gelenlerinden birinin Müslüman olması, birçok kişinin iman etmesi anlamına gelmekle birlikte, Resulullah'tan öğüt almak isteyen bir Müslümanın ihtiyacından daha öncelikli değildi. Kendisini müstani gören kibirli müşriğin aksine, İbni Ümmü Mektum'un âmâ oluşu, hakikati görmesine ve o doğrultuda çabalamasına engel olmamıştı. Zira asıl engel, arınmayı reddeden iman yoksunu kalplerdeydi. Bu olaydan sonra Allah Resulü artık İbni Ümmü Mektum'u her gördüğünde ona, Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni

azarladığı zat merhaba diye hitap ediyordu. Ona verdiği değeri sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da ortaya koyuyordu. Kendisi hicret etmeden önce Medineli Müslümanlara Kur'an öğretmek üzere Mus'ab bin Umeyr'in yanında İbni Ümmü Mektum'u da gönderdi. Hicretten sonra ise onu Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğini yapması için görevlendirdi. Çeşitli seferlere çıkarken Medine'de kalanlara namaz kıldırması için 13 defa yerine vekil bıraktı. Resulullah'ın kendisine iltifat göstererek sosyal hayata katılımını sağlaması İbni Ümmü Mektum'u oldukça mutlu ediyordu. Bununla birlikte müminlerden cihada katılmayıp oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz ayeti nazil olduğunda derinden sarsılmıştı. Gücü yetseydi geri kalır mıydı hiç cihattan? Böylesi bir sevaptan mahrum kalmak ister miydi? Lakin elinden bir şey gelmiyordu. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti kendini. Bunun üzerine aynı ayet, özür sahipleri hariç istisnasıyla birlikte yeniden indirildi. Zira Allah Celle Celalü iki sevgilisini gözlerini alarak sınadığı İbni Ümmü Mektum'a ve onun gibi mazereti olan hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemezdi. İbni Ümmü Mektum, bu ve benzeri bazı olaylarla İslam'da engellilere yönelik hükümlerin belirlenmesine vesile oldu. İbni Ümmü Mektum yaşadığı sürece cihada katılma arzusu içinde hep bir ukde olarak kaldı. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bu arzusunu gerçekleştirmeye karar vererek Kadisiye Savaşı'na katıldı. Zırhını kuşanmış, elinde siyah sancağıyla ilk ve son kez katıldığı bu savaşta ya da savaşta aldığı yaralar nedeniyle daha sonra Medine'de şehit düştü. Kalpleri olduğu halde anlamayan, gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde işitmeyen, görünürde sağlıklı, nice bahtsız insanın aksine, karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan âmâ sahabi İbni Ümmü Mektum, Rabbinin rızasına giden yolda engelleri aşarak sonunda arzu ettiği mertebeye ulaştı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın

0: diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
2: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
3: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
4: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
2: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
2: Heh, şöyle.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Fi kulli kebidin ratibetin ecr.
0: Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır. Tabiatı paylaştığı hayvanlar yeri gelir insana binit olur, yeri gelir gıda olur, yeri gelir ruhunu dinlendiren bir ses olur, yeri gelir sadık bir dost olur. Hayatındaki yeri ne olursa olsun, onlar insanın merhametine emanet edilmiştir. Rabbimiz kitabında onları ibret alınması için anmıştır. Sevgili Peygamberimiz her emanet gibi onları da korumuş, kollamış, merhametle davranmıştır.

0: davranmış, aksi şekilde davrananları uyarmıştır. İslam'da hayvan haklarının korunmasına ne kadar önem verildiğini uygulamalarıyla tarihe not düşmüştür. Peygamberimiz, hayvanların zevk için öldürülmelerini, dövüştürülmelerini, onlara hakaret edilmesini yasaklamış, devesine beddua eden kadını hayvanın sırtından indirmiştir. Binek hayvanları üzerine oturup uzun uzun sohbet edenleri uyarmıştır. Hayvanlarınızın sırtını minberler olarak kullanmaktan sakının. Enes bin Malik bir yerde konaklayınca ilk işlerinin hayvanların yüklerini sırtlarından indirmek olduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz, açlıktan bir deri bir kemik kalmış devenin sahibine dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkması gerektiğini söylemiştir. Sevgili Peygamberimiz, hayvanlara yapılan muamelenin insanın ahiret hayatını etkileyeceğine işaret etmiştir. Köpeğin susuz olduğunu anlayınca biraz önce su içtiği kuyuya tekrar inip köpeğe ayakkabısıyla su veren adam bağışlanmıştır. İnsanların haklarına bile riayet edilmediği dönemin ardından hayvana iyi davranmanın ödüllendirileceğini duyan sahabiler merakla sorarlar. Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır? Verilen cevap canın değerine vurgu yapar. Her canlı sebebiyle sevap vardır. Peygamberimiz süt veren hayvanların memeleri incinmesin diye onları sağan insanların tırnaklarını uzatmamalarını istemiştir. Peygamberimizin hayvan hakları konusundaki hassasiyeti ve İslam ahlak prensipleri sayesinde hayvan hakları ile ilgili hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Hayvanlara iyi davranılması, aç ve susuz bırakılmamaları, güçlerinin üzerinde yük taşıtılmaması, eğlence için dövüştürülmemesi, yavrularının alınmaması gibi tedbirler alınmıştır. Aksi takdirde aksi davrananlar cezalandırılmış, sahibi bulunmadığı için aç kalan hayvan devletçe beslenip yapılan harcamalar sahibinden alınmıştır. Osmanlı döneminde sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesi için vakıflar kurulmuştur.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi, sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum."

0: Gülce az sonra.
1: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, onlardan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan Kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitti.

Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen bölümde Peygamberimizin gençlik yıllarına konuk olmuş, onun ticaret hayatından ve Mekkelilerin ona neden el-emin yani güvenilir insan dediğinden bahsetmiştik. Peygamberimiz yalnızca işlerinde dürüst ve güvenilir biri değildi. Haksızlık karşısında da doğru olanın yanında duruyordu. Bugün sizi Efendimizin gençlik yıllarında ortaya çıkan önemli bir iyilik ve dayanışma hareketiyle tanıştıracağım. Haksızlığa uğrayanların yanında olmak için kurulan bu hareketin adı Hılful Fudul, yani Erdemliler İttifakı'ydı. Hazırsan başlayalım. O yıllarda Mekke'de hayat her zaman huzur içinde değildi. İnsanlar ve kabileler arasında çıkan anlaşmazlıklar bazen büyüyor, çatışmalara dönüşüyordu. Bu durum hem ticareti hem günlük hayatı olumsuz etkiliyor, insanların kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırıyordu. Üstelik haksızlığa uğrayan herkes hakkını kolayca alabiliyor değildi. Aslında Araplar toplumdaki çatışmaları azaltmak için daha önce de bazı tedbirler almışlardı. Yılın dört ayını yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarını savaşmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylar kabul etmişlerdi. Fakat bazen bu aylarda bile savaşlar çıkıyordu. Bu savaşlara Hicar Savaşları deniliyordu. Peygamberimiz de henüz 20 yaşındayken böyle bir savaşın başladığına şahit oldu. Kabileler arasındaki anlaşmazlık büyümüş, savaş çıkmıştı. O da amcalarıyla birlikte bu savaşa katıldı. Fakat savaşın içinde eline silah alıp savaşmak yerine düşman tarafından atılan okları topluyor ve amcalarına veriyordu. Bir yandan da onların eşyalarını koruyordu. Hicar savaşları devam ettikçe Mekke'deki huzursuzluk da arttı. Mekke'ye ticaret veya hac için başka yerlerden gelen insanlar da zaman zaman haksızlığa uğruyordu. Özellikle kendisini savunacak güçlü bir desteği olmayan insanların canı, malı ve onuru yeterince güvende değildi. İşte böyle bir ortamda Mekke'de haksızlığa uğrayan insanların yanında olmak için bir araya gelme düşüncesi ortaya çıktı. Bazı insanlar artık kimsenin haksızlığa uğramasına seyirci kalmamak gerektiğini düşündüler. Bunun için bir araya geldiler ve adaleti korumak, haksızlığa uğrayanların hakkını almak üzere bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya Peygamberimiz de katıldı. İttifakın kurulmasının hemen ardından ilk işlerini de yaptılar. Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccar haksızlığa uğramıştı. Hakkını almak için başvurduğu halde istediğini elde edememişti. Hılful Fudul'e katılanlar bu haksızlığın karşısında durdu. Bir araya gelip Yemenli tüccarın hakkını alarak kendisine teslim ettiler. Artık Mekke'de haksızlığa uğrayan biri hakkını almak için Hılful Fudul'e başvurabilecekti. Bu birliktelik Mekke'de adalet ve güvenliğin sağlanması için önemli bir görev üstlendi. Kim haksızlığa uğrarsa uğrasın, onun hakkını aramak için harekete geçiyorlardı. Aradan yıllar geçti. Peygamberimiz İslam'ın gelişiyle birlikte bu günleri hatırladığında Hılful Fudul'e katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatta İslam döneminde böyle bir toplantıya yeniden çağrılsa yine katılacağını söyledi. Sevgili arkadaşım, düşününce bu olayın Peygamberimizin gençlik yılları için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Daha peygamber olmadan önce de haksızlığa uğrayan insanların yanında yer almış, adalet için yapılan bir birlikteliğin içinde bulunmuştu. Peki, yıllar sonra Mekke'de çok daha büyük ve önemli bir mesele ortaya çıktığında insanlar yine onun etrafında toplanacak mı? Bunu da bir sonraki bölümde birlikte göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

0: olmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim" dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler" şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel ala ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı.
3: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin" dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor" diye cevap verdi. Ashab-ı kiram çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet, doğrudur" diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım" diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi" dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılaşma,

karşılıklı konuşma asabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. "Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir?" dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, "İşte budur," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Konumuz Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşuydu. Bundan önceki dersimizde şurada kalmıştık. Allah Teala Hazretleri Yahudilere ve Hristiyanlara iddia ettikleri şeyleri yapamayacaklarını belirtmişti. Onlar ne diyorlardı? Biz Allah'ın sevgilisiyiz. Biz Allah'ın oğluyuz. Cennet bizimdir. Öldüğümüz vakit cennete sadece biz gideceğiz diyorlardı. Allah Teala Hazretleri de onlara, madem cennet sizin, madem siz Allah Teala'nın sevgilisisiniz, öyleyse hadi ölmeyi isteyin de bir an önce cennete gidin buyuruyordu. Yani dünyanın sıkıntısını niye çekiyorsunuz? Ben öleyim, Allah canımı alsın diye arzu edin, cennete gidin buyurmuştu. Bununla ilgili bazı İslam alimlerinin görüşlerini okuyorduk. Kale Ebu Muhammedin el-Asiliyyu min acebi emrihim ennehu la yücedu minhum cema'a ve la vahidun min yevmi emerallahu bizalike nebiyyehu yukdimu aleyhi ve la yücibu ileyhi. Bu ismini okuduğum Muhammed el-Asili Maliki fakihidir. Hadis alimidir. Hicri 392 tarihinde vefat etmiş bir alim. Sahih-i Buhari'nin de ünlü ravilerinden biridir. O şöyle diyor. Resul-i Ekrem Efendimiz, daha önce okuduğumuz Bakara suresinin 94. ayeti kerimesiyle Yahudilere meydan okuduğu günden beri onlardan bir topluluk veya bir kişi ölümü isteyememiştir. Allah Teala sözümüzde sadıksanız haydi bakalım ölümü ölmeyi isteyin buyurmuştu. Onlar isteyememişlerdi. Bu onların ilginç işlerinden biridir. Evet, hiçbir Yahudi ölümü temenni edemiyor. Ve hâzâ mevcudun müşahedun limen erâde en yemtehinehu minhum. Necranlı Hristiyanlar Medine'ye gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz de onları İslamiyet'e davet etmişti. Onlar Hazreti İsa hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le tartışmışlardı. Yani sen peygamber değilsin, onun getirdiği vahiy geçerlidir diye. O sırada gelen ayeti kerimeler Fahri Alem Efendimiz'e, onlar Hristiyanlar seninle tartışmaya devam ederlerse onlarla lanetleş buyurdu. Yani her iki taraf da ikimizden hangisi haksızsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyecekti. Ayet-i Kerime bunu tavsiye ediyor. Buna mübahele denir. Birbirine meydan okuma. Sizin dediğiniz doğruysa Allah bizim felaketimizi versin. Yok, bizim dediğimiz doğruysa Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşen Necranlı papazlar, patrikler Efendimizin peygamber olduğunu anladılar, fark ettiler. Ve Efendimizle lanetleşmeye korktular. Müellifimiz diyor ki bu mübahele ayeti, lanetleşme ayeti Necranlıları tıpkı Yahudiler gibi ölümden korktuklarını ve çekindiklerini gösterir. Demek ki onlar da vaziyeti anladılar ve Efendimizle mücadele etmek istemediler. Müellifimiz diyor ki Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, ve kezalike ayetül mübaheleti min hazel mana hayşu vefede aleyhi esakifetü necran ve ebevul İslam fenzelallahu teala aleyhi ayetel mübahele bi kavlihi. Necranlı piskoposlar
Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dediğim gibi elçi olarak gelmişlerdi. Bizim dinimiz haktır diyorlardı. İslamiyet'i kabul etmiyorlardı. Allah Teala da onlara Ali İmran suresinin şu okuyacağım ayetini, mübahele ayetini indirmiştir. Estağfirullah. فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَازِم۪ينَ. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu ayette buyurdu ki, ey Resulüm, sana gerçek bilgi, gerçeğin bilgisi geldikten sonra kim seninle İslamiyet hakkında münakaşa etmeye kalkarsa onlara şöyle de: gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, nefislerimizi ve nefislerinizi bir araya getirelim, bir araya toplanalım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua eder. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e bunu tavsiye buyurdu. فَمْتَنَعُوا مِنْهَا وَرَضُوا بِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَذَٰلِكَ اَنَّ الْعَاقِبَ عَظِيمَهُمْ قَالَ لَهُمْ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّهُ نَب۪يٌ وَاَنَّهُ مَا لَاعَنَ قَوْمًا نَب۪يٌ قَطُّ فَبَقِيَ كَب۪يرُهُمْ وَلَا صَغِيرُهُمْ. Necran Hristiyanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu anlayınca lanetleşmekten vazgeçtiler, korktular. Cizye vermeye razı oldular. Bu şöyle oldu. Necranlıların Akıp adındaki papazı heyettekilere dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu siz de gördünüz ve anladınız. Şunu unutmayın, bir peygamber bir kavimle lanetleşirse, o kavimde ne kadar insan varsa, büyüğüyle küçüğüyle hepsi helak olur gider. Onun için biz onunla lanetleşmeyelim dediler, dedi bu adam. Şunu da söyleyeyim, bu adam Efendimizin peygamber olduğunu gerçekten anladı. Necranlılarla beraber tekrar Necran'a döndü. Sonra Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Bu papaz hakkı kabul etti. Ve misluhu kavluhu esallâ. Ve in kuntum fî raybim mimmâ nezzelnâ alâ abdina fe'tû bi suretim min mislih. Ved'û şühedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Bu Bakara suresinin 23 ve 24. ayeti kerimeleridir. Mübahele ayeti gibi bir meydan okumadır. Allah Teala şöyle buyuruyor bu ayeti kerimede: eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğunda kuşkunuz varsa, onun bir suresinin benzerini siz de getirin bakalım. Hatta Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar insan varsa hepsini çağırın, bir araya gelin. İddianızda samimi iseniz bunu yapın, buyurdu Allah Teala Hazretleri. Son cümlenizi okuyorum. فَاَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ كَمَا كَا. Allah Teala kafirlere Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini o zaman getiremedikleri gibi ileride de ortaya koyamayacaklarını söylemiştir. Gerçekten de onun Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koyamamışlardır. Müellifimiz bu faslı, bu bahsi şu ifadeyle bitiriyor. وَهَذِهِ الْآيَةُ اَدْخَلُ ف۪ي بَابِ الْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيْبِ وَلَاكِنْ ف۪يهَا مِنَ التَّعْجِيزِ مَا فِي الَّتِي قَبْلِهَا. Şimdi zikrettiğimiz Bakara suresinin 24. ayeti kerimesini, yani Kur'an-ı Kerim'in bir benzerinin hiçbir zaman getirilemeyeceğini, yapılamayacağını, Kur'an-ı Kerim'in geleceğe yönelik mucizeleri bahsinde zikretmemiz uygun olurdu ama burada müşriklerin Kur'an-ı Kerim'e meydan okuduklarını, onun bir benzerini ortaya koymaktan aciz olduklarından söz edilince bu ayeti kerimeyi burada zikretmeyi uygun gördüm, dedi müellifimiz. Allah ona rahmet eylesin. Bu fasıl burada bitti, bu bahis burada bitti sevgili kardeşlerim.
Allah nasip ederse Şifa-i Şerif dersimize devam edeceğiz. Rabbim afiyet içinde tekrar buluşmayı nasibi müyesser eylesin. Rabbim hepimizi Firdevs cennetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmayı nasip eylesin. Ve hepimize onun şefaatini nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.

Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeridir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimseyle cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al.

0: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi. Allah'ım bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün ashabıyla birlikte otururken Peygamberimizin mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler merakla sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? Allah Resulü şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resulü bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir ayetini okur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike khâsamt ve ileyke hâkemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
10: Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O cehennemdedir," dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece, onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine, ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de, vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin deyince, Cebrail aleyhisselam, evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler, içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
4: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
4: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün Peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili Peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, akşam namazında kısa sureler okumasını yadırgadığı Mervan'a, "Ey Ebu Abdülmelik, akşam namazında İhlas ve Kevser surelerini mi okuyorsun?" diye sorar. Mervan bu soruya evet şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, "Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın akşam namazında iki uzun sureden biri olan Araf suresini okuduğunu bilirim." diyerek Mervan'ı okuduğu surelerin kısa oluşu ve sünnete uyması bakımından uyarmıştı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zamanda avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim.
2: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
1: Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor.
2: Bana anlattıklarını onlara da anlat.
1: Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
3: Kaç penceresi vardı?
4: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
6: Tamam, tamına doğru söyledin.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
8: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
8: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
8: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
0: 23. bölüm.
5: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
9: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
10: Ne oldu yine?
9: Ne olacak Evsliler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
10: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
9: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
10: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
9: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
10: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
9: Asla, asla geri adım atan biz olmayacağız.
5: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
11: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
12: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
11: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
12: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
11: Hayır.
5: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Sufyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebu'l-Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
9: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
5: Ancak grubun lideri Ebu'l-Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
11: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
9: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
11: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
5: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
13: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
5: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
13: Evet.
5: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
13: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
14: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
15: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
5: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
16: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse, senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
5: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriblilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine semin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
16: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize. Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
17: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
16: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
17: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabilemiz.
16: Bu arada herhangi biriyle karşılaşırsanız asla niyetimizi belli etmiyorsunuz, tamam mı? Resulullah'la Akabe geçidinde tan yerinin ağırmasına yakın buluşacağız. Bu sırrı gizlememiz lazım ki Kureyş baskısını artırmasın.
18: Evet,
13: doğru söylüyorsun.
15: Evet, haklısın. Doğru.
17: Yaklaştık. Birazdan onunla buluşacağız. Çok heyecanlıyım.
5: Peygamberimiz yanında bir grup arkadaşıyla sözleştikleri gibi Akabe'de bekliyordu. Burayı seçmesinin sebebi göz önünde olmayan bir yer olmasıydı. Gece burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesribli grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz, Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? Diye sordu.
15: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz.
13: Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
19: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
5: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
15: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
13: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
5: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Umeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesribli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla

0: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler? O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma" dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ-ı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyurulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh, babası Ebu Kuhafe, Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının," buyurdu. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım," şeklinde dua ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" cevabını verince onlar, "Ama biz vallahi çocukları öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi,

0: etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu buyurdu.

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama. Senin rızkın da bağlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim.

0: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor az sonra.
3: İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü? Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.''

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca'nın kapısı sertçe vuruldu. Çok geçmeden tekrar çalındı. "Kim bu sabırsız adam?" diye söylenerek kapıya yönelen hoca karşısında bir genç buldu.
4: "Buyurun evladım."
3: "Hocam, sizi camiye çağırıyorlar."
4: "Kim çağırıyor evladım?"
3: "Muhteremmiyle babam ve arkadaşları."
4: "Niçin çağırıyorlar?"
3: "Bir misafir gelmiş, sizi görecekmiş."
4: "Peki, peki, geliyorum."
3: Nasreddin Hoca hazırlandı ve camiye gitti. Orada mahallenin ileri gelen kişileri, iki hoca arkadaşı ve bir de yabancı vardı. Cemaat hocayı görünce hemen ayağa kalkıp yer gösterdi.
4: "Esselamu aleyküm."
5: "Ve aleyküm selam hocam."
3: Muhtar Ayvaz yabancıyı tanıttı. "Bu misafirimiz Baba İshak, Horasan tarafından geliyor. Kendisiyle epeyce konuştuk. Ama özellikle bir konuda anlaşamadık. Ben görmediğim şeylere inanmam diyor. Siz ne dersiniz hocam?"
5: Nasreddin Hoca hiçbir şey demeden yerinden kalktı, bahçeden bir parça toprak aldı. Herkes merak ediyordu. Hoca ne yapacaktı acaba?
3: Elinde sertleşmiş bir toprak parçasıyla dönen hoca, Baba İshak'ın yanına giderek kafasına yavaşça vurdu. Adam neye uğradığını anlayamadı. Hocanın hareketine cemaat de şaşırdı. Nasreddin Hoca toprağı yere bıraktıktan sonra Baba İshak'a dönerek sordu.
4: Kusura bakma, amacım sana zarar vermek değildi. Fazla acımadı değil mi?
5: Evet, fazla acımadı.
4: İyi, ben de yavaş vurdum zaten. Peki başın ağrıyor mu?
3: Adam elini başına götürdü.
4: Doğrusu biraz acı var. Peki göster o zaman.
5: Neyi göstereyim?
4: Başındaki acıyı.
5: Hoca efendi, hiç acı gösterilir mi?
4: Yani sen başım acıyor ama o acıyı gösteremem, ancak hissederim diyorsun, öyle mi?
5: Evet, aynen öyle.
4: Demek ki bizler yaşadığımız veya hissettiğimiz her şeyi gösteremeyiz. Vardır ama ortaya koyamayız. Tıpkı Allah'ın varlığı gibi, tıpkı meleklerin varlığı gibi. Onların varlığını, gücünü, etkisini, yaptıkları işin sonucunu bilir ve hissederiz ama gözlerimizle göremez, ortaya koyamayız. Öyleyse Baba İshak, görmediğim şeylere inanmam demeyeceksin. Eğer başın acıdıysa bize göster. Acımadı diyorsan bu defa şiddetli bir şekilde kafana vuracağım.
5: Baba İshak hafifçe güldü. Aman yapmayın hocam. İnanın başım ağrıyor ve siz de bilirsiniz ki gösteremem. Doğrusu ben hiç böyle düşünmemiştim.
4: Nasreddin Hoca, daha senin düşünemediğin pek çok şey var. Onun için her görmediğini, gösteremediğini inkar etme, tamam mı, dedi.
5: Tamam hocam, bu bana iyi bir ders oldu.
3: Nasreddin Hoca cemaatle sohbet etmeye devam etti. Bir müddet sonra cami kapısında kendisine işaret eden Akif'i görünce onlardan izin istedi.
4: Bana müsaade edin arkadaşlar, gençler beni bekliyor. Onlarla dersim var.
3: Nasreddin Hoca neşeli bir şekilde içeri girdi ve hemen söze başladı.
4: Sevgili çocuklar, bugünkü derse Peygamber Efendimiz'in hayatında yaşadığı en güzel olaydan bahsederek başlayacağım. Evet,
5: peygamberimizin yaşadığı en önemli gece, en önemli olaylardan bir tanesi. Çocuklar meraklanmıştı. Hoca efendi sözü uzatmadı. Sabırsızlanmayın, hemen söylüyorum. Miraç olayından bahsedeceğim. Bu geceyi duydunuz değil mi?
6: Evet hocam, duyduk.
5: Miraç gecesi Müslümanlar için çok önemli bir gecedir. Bu gece Yüce Allah peygamberine çok büyük manevi bir ziyafet hazırlamıştır. Daha önce hiçbir peygamber böylesi bir ziyafetten nasiplenmemişti. Öyle ki peygamberimizin 12 yıl boyunca çektiği sıkıntıları tek bir gecede silecek bir ziyafet. Peygamberliğin 12. yılıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem en yakın iki sevenini kaybetmişti. Taif'te umduğunu bulamamış, müşrikler de baskılarını artırmıştı. Allah Resulü Kabe'de, Harem-i Şerif'teydi. Aylardan Recep'in 27. günü vakitte geceydi. Peygamber Efendimizin bir misafiri vardı, Cebrail. O güzel misafir peygamberimizi uyandırdı ve yolculuk başladı. Allah'ın izniyle önce doğruca Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada namaz kıldı, dua etti. Bu yürüyüş gece oldu ve adına İsra denildi. İslam'ın en önemli mabetlerinden birine yapılan bu ziyaretten sonra semaya çıkıldı. Artık Miraç, yani yüceliş, yükseliş başlamıştı. Sidretül Münteha denilen yere götürüldü. Kendisine orada da bazı güzellikler gösterildi. Bir yere gelindi ki orada Cebrail aleyhisselam durdu. "Ben bir adım daha atsam yanarım," dedi. Peygamber Efendimiz refrefle yolculuğuna devam etti. Yüce Rabbimizin huzuruna yükseldi. Cenab-ı Allah'tan bilgiler aldı. Sonra kendisine cennet ve cehennemden bazı manzaralar gösterildi. En sonunda 3 hediye ile döndü. Kabe'ye döndüğünde yattığı yer hala sıcaktı. Sanki yeni ayrılmıştı yatağından. Sevgili çocuklar, tüm bunlar nasıl oldu bizim için sırdır. Peygamber Efendimiz için bir mucizedir. Yüce Rabbimiz için çok kolay bir hadisedir. Küçücük bir tohumdan kocaman bir ağacı çıkaran Allah için çok kolaydır. Bir damla sudan insanı şekillendiren Allah için çok kolaydır. Güneşi, yıldızları, gezegenleri yaratan Allah için kolaydır. Her şeyi yoktan var eden için kolaydır. Çünkü Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ol der ve olur. Çocuklar nefesini tutmuş merakla dinliyorlardı. Ertesi gün Peygamber Efendimiz yaşadığı bu büyük mucizeyi anlatınca müşrikler tepki gösterdiler, inanmadılar. Zaten o ne söylerse inanmıyorlar, inkar ediyorlardı. Bir insan bir gece Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya gidemez dediler. Evet, sıradan bir insan elbette gidemezdi ama Hazreti Muhammed bir peygamberdi. Peygamberimizi dinleyen Ebu Cehil ve arkadaşları Müslümanları etkilemeye çalıştılar. Ebu Cehil, Kudüs'ü çok iyi bilen bazı kimseleri yanına alarak Peygamber Efendimiz'e geldi ve bazı sorular sordu. "Madem ki Mescid-i Aksa'ya gittin, orayı bize anlat." Onlar Peygamber Efendimiz'in daha önce Kudüs'e gitmediğini biliyorlardı. Bu yüzden bilemeyeceğini zannederek Kudüs'le Mescid-i Aksa ile ilgili sorular soruyor, utandırmak istiyorlardı. Nasıl olsa cevap veremez ve insanlar da ondan yüz çevirir diye düşünüyorlardı. Ama Allah Resulü tüm ayrıntılarıyla Mescid-i Aksa'yı anlattı onlara. Şaşırıp kaldılar. Bu yetmezmiş gibi Mekke'ye gelen kervandan bahsetti. Onların hangi vakitte nerede konakladıklarını, kaybettikleri deveyi bile söyledi. Daha da şaşırdılar. Çünkü kervan geldiğinde gidip sormuşlar ve Hazreti Muhammed'in doğru söylediğini görmüşlerdi. Ebu Cehil, Ebu Bekir'e giderek onu şaşırtmaya çalıştı. "Senin arkadaşın Muhammed'i duydun mu?" "Ne demiş arkadaşım Muhammed?" "Bu gece Kudüs'e, oradan da 7 kat semaya çıkmış." Ebu Bekir hiç duraksamadan kendine ve Müslümana yakışan cevabı verdi. "Bu dediklerini Muhammed mi söylüyor?" Ebu Cehil istediği cevabı almayı ümit ederek heyecanlandı. "Evet evet, tüm bunları arkadaşın Muhammed söylüyor." Gelen cevap Ebu Cehil'i yıktı. "Bu dediklerini o söylüyorsa şunu bil ki doğru söylüyordur. O bize şimdiye kadar hiç yalan söylemedi. Üstelik biz Müslümanlar onun gökten haber aldığına zaten inanıyoruz. Kendisi de semaya çıkmış. Bu Allah için hiç de zor değil ki." Ve Hazreti Ebu Bekir bu inancıyla Ebu Bekir Sıddık oldu.
7: Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah

huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku," dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir?" dedim. "Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek," buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince, adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman," dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat," buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde, "Mebrur olan hac," cevabını verdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı?" diye sordum. "Evet, yasakladı," cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır: sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ
1: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar, adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir. 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağ mal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: dinimizde zorlama var mı?
1: Hangi kişiler kullanmış ya?
2: Cami mezhebine göre evde kafa gerekiyor muyum?
1: Kadın
3: öğrenmek herkese farzdır.
4: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanete Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere yaklaşık bir saat boyunca sizlerden gelen dini içerikli sorulara cevap bulmaya çalışıyoruz. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından çok kıymetli hocamız Sayın Mehmet Kapukaya. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını ve programımızla alakalı istek, öneri, görüşlerini paylaşmak isteyen dostlar diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Sosyal medya üzerinden bağlantı kurmak isteyen, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanete Soralım sayfalarını takibe alabilirler efendim. Ve biliyorsunuz dün itibariyle başladı. WhatsApp üzerinden de sorularınızı artık bizimle paylaşmanız mümkün. 0535-018-1748 WhatsApp hattımız üzerinden de sorularınızı göndermeniz mümkün. Telefon numaramız, mail adresimiz, WhatsApp hattımız, sosyal medya hesaplarımız zaman zaman ekranda olacak. İhtiyaca binaen efendim oradan tekrar istifade edebilirsiniz. Muhterem hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk Furkan'cığım.
4: Nasılsınız?
5: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
4: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Allah yokluğunuzu göstermesin. Müsaadeniz var mı? Başlayalım mı hocam soru sormaya? Bu arada Diyanet Risalet Radyo'da da yayındayız efendim. Onu söylemeyi ihmal ettim. Radyo dostlarımıza da baki selam ve muhabbetlerimizi iletelim. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. İlk telefonumuz hazırmış. Gaziantep'ten Elif Hanım hattımızda. Alo.
6: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar.
4: Ve aleyküm selam Elif Hanım.
6: Hocama sorum mu olacaktı?
4: Buyurun.
6: Yatsı namazının ilk sünneti var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti kılmış mıdır? Daima mı kılmıştır, hiç kılmamış mıdır? Bilgi istiyorum efendim.
4: Peki. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Gazi şehrimize, Gaziantep'e selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz muhterem hocam?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifleri var. Ve orada diyor ki, Beyne kulli ezaneyni salatun. Her iki ezan arasında bir namaz vardır diyor. Bu iki ezandan birisi bildiğimiz ezan, diğeri de kamet. Peygamberimiz burada kameti de ezan diye bize anlatıyor. Şimdi her iki ezan arasında namaz varsa yatsı ezanı okunduğu zaman farz var. Farzdan önce de kamet var. Onun arasında bir namaz olduğunu bize peygamberimiz burada hatırlatıyor. Ki kendi söylediği bir şeyi peygamberimizin yaptığına biz inanıyoruz. Çünkü kendi söylemediği bir şeyi, yapmadığı bir şeyi bizlere söylemez.
4: Kesinlikle.
5: Ama yani bugünkü şekliyle hani dört rekat olarak bir sünnet peygamber efendimiz sürekli kılmış mıdır? Hayır. Bunu sürekli kılmamıştır ama anlıyoruz ki tekrar söylüyorum iki ezan arasında bir namazın varlığı vardır. O yüzden de insanlar eğer zamanları varsa müsaitse bunu kılabilirler. Buradaki sünnet tabii ki gayri müekkede olduğu için yani kuvvetli bir sünnet olmadığı için peygamberimiz yani gayri müekkede dediğimiz zaman zaman zaman kıldığı, yerine getirdiği sünnetlere biz böyle diyoruz. Ki burada gayri müekkede dediğimize göre peygamberimiz de efendim bu şeyin dışında yani normal iki ezan arasındaki namazın dışında bunu da kılmıştır diye düşünüyoruz.
4: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. WhatsApp'tan gelen bir soru. Rabia Topal Hanım efendi selamlarını iletmiş. PDF kitap okumak günah mı? Telif hakkı kul hakkına da girer mi, kapsar mı diye bir soru iletmiş efendim. Ne dersiniz?
5: PDF kitabın bu şekilde, yani PDF şeklinde getirilmesine izin verilmişse sahipleri tarafından, bu kitaplar okunabilir. Ancak sahipleri, bunların çoğaltılması, PDF haline getirilmesi yasak

0: yasaktır ve bunu yayınlayanlar, yapanlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağız diye bir uyarı yapmışlarsa o takdirde bunları okumamak lazım. Ancak günümüzde baktığımız zaman insanlar pek bunları araştırmıyorlar. Yani PDF bir kitap olduğu zaman veya PDF'i var mı bunun gibi böyle yapıyorlar. Yani sorulduğu zaman böyle cevap veriyoruz.
1: Yani yayıncının burada müsaadesinin olup olmadığı aslında belirleyici kural değil mi hocam? Yayıncı evet. Müsaade ediyorsa problem yok.
0: Şimdi bu gibi sorular geldiği zaman benim aklıma hep bir ayeti kerime geliyor. Ya eyyühellezine amenü la tes'elu an eşya'e in tübde leküm tesu'ukum. Ey iman edenler, her şeyi sormayın. Bu sorduğunuz şeylerin fetvaları size açıklanırsa sizi üzebilir.
1: Eyvallah hocam.
0: Ne demek istediğim herhalde anlaşılmıştır.
1: Hocam. Eyvallah. Balıkesir'e gidiyoruz. Lokman Bey hattımızda. Hoş geldiniz Lokman Bey.
2: Buyurun efendim. Aleykümselam.
1: Buyursunlar.
2: Efendim benim bir sorum olacak da Cuma namazı hakkında.
1: Tabii.
2: Hocama bu Cuma günü Cuma'nın farzı kılındıktan sonra son sünneti kılınıyor. Evet. Son sünneti de kıldıktan sonra efendim o günkü öğle namazı Cuma günü olduğu için bağışlanmış oluyor. Ama velakin efendim Cuma'nın sahih olması için zehri ahir niyet ettim Allah rızası için vaktine erişip de eda edemediğim zehri ahir veyahut da öğle namazını eda etmeye. Eğer Cuma namazı sahih olmuşsa geçmiş bir öğle namazı kazası yerine geçmiş olur. Yok sahih olmamışsa Cuma'nın tamamına sayılır. Ondan sonra vaktin sünneti kılınır efendim. Bunun yeri de Helal-i Sagir'de. Bu Helal-i Sagir'i biz okuduk ama tabii sizler daha iyi bilirsiniz. Bu Helal-i Sagir, Helal-i Kebir bunlar da böyle diyor. Siz ne diyorsunuz? Siz, dün duydum hocamdan diyor ki lazım değil kılması. Efendim Cuma'yı kıldıktan sonra son sünneti kılını kılantını kılmayana bir şey yok.
1: Tekrar açıklayalım Lokman hocam. Siz de anladığım kadarıyla dini ilimlerle meşgulsünüz. Okuduğunuz kitaptan en azından meraklısınız diyelim. Hocamdan tekraren cevabını isteyelim. Size sağlık, afiyet diliyorum. Balıkesir'e de selam ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, dün Sayın Hocamız Ömer Tiryaki ile programda beraberdik. Zühre Ahir bizim zaten mutat sorularımızdan bir tanesi. Tekrar sizden bir öğrensek efendim, ne dersiniz?
0: Evet, bizim kadim yani eski fıkıh kitaplarımızda bu Zuhri Ahir namazından bahseder ve Cuma namazı şayet sahih değilse bu Zuhri Ahir o günkü efendim öğle namazı yerine geçer gibi ifadeler var. Günümüzde Cuma namazının sıhhati konusunda bir tereddüt gösterilmemelidir. Yani biraz daha bu konuda net olmak lazım. Cuma namazı kılınan yerde gerekli şartları bugün için taşıyor. Hı hı. Onun için de bir tereddüt burada göstermemek lazım. Ama yani hayır ben illa kılacağım diyenler kılabilir. Yani bizim söylediğimiz odur. Zuhri ahir kılmak isteyenler kılabilir. Vaktin sünnetini kılmak isteyenler kılabilir. Ama bunların kılınmasına gerek var mıdır yok mudur? Var mıdır yok mudur? Bunların kılınmasına gerek olmadığını Din İşleri Yüksek Kurulumuz söylüyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Ankara'yı düşünelim. Ankara'da tek bir camide Cuma namazının kılınması mümkün müdür? Hayır, mümkün değildir. Peki bugün...
1: Bakın tek Ankara'yı bir ilçede bile belki mümkün değil değil mi hocam?
0: Tabii. Şimdi bugün Medine'de, yani Medine'yi baz alalım. Yani Peygamberimizin şehri olduğu için. Medine'de başka başka mescitlerde Cuma namazı kılınıyor mu? Kılınıyor. Yani sadece Mescid-i Nebevi'de kılınmıyor. Başka mescitlerde de kılınıyor. Şimdi böyle olunca mesela Kuba'da Cuma namazı var mıdır? Ben hiç Medine'nin dışında bir yerde Cuma namazı kılmadım ama Mescid-i Nebevi'nin dışında oralarda da kılınıyordur. Peki Peygamberimizin zamanında kılınıyor muydu? Kılınmıyordu. Şu anda Medine'de yaşayanlar Cuma namazını

0: mümkün değil zaten. Yani tek bir camide kılınması mümkün değil. Onun için de efendim Halebi Sahil'in yazıldığı şartlarda, zamanlarda, o zamanlarda da belki tek bir camide kılınmıyordu. Ama daha eskilere baktığımız zaman tek bir camide kılınması mümkündü. Onunla o bilgiler biraz da oraya dayanıyor. Yani tek bir camide kılınmasının mümkün olduğu zamanlarda verilen bir fetva, tek bir camide kılınması mümkün olmayan zamanlara da aynen uyarlandığı zaman orada işte problem oluyor.
1: Eyvallah hocam. Belki kitabın müellifi bugünü görse bu görüşünde farklılıklar arz edebilirdi yani. İbrahim yani, Halebi'ydi değil mi hocam?
0: Evet aynen İbrahim Halebi. Yani onlar geçmişte gördüklerini kitaplarını almışlar, bunu yazmışlar. Ama onların dönemleriyle bugünkü dönemi gelip görseler, baksalar, örnek veriyorum yani küçük bir ilde bile tek bir camide cuma namazının kılınması mümkün değil. Kaldı ki bizler cuma namazının mümkün mertebe daha fazla yerde kılınması için gayret gösteriyoruz.
1: Peki bu noktada hocam ya ben Zühre Ahir'i yine kılmak istiyorum diyor vatandaş. Ona bir şey diyebilir miyiz? Kılsın deriz değil mi?
0: Hayır biz ona kılsın diyoruz tabii ki yani. Ama şöyle demesin yani ben bu namazı eskiden beri görmüşüm, kitaplarda okumuşum, kılıyorum. Öyle söylesin. Yani cuma namazı sahih olursa olmazsa bunları artık bırakalım. Çünkü tereddüt de bir namaz olmaz. Yani cuma namazımızı kıldık ama bu sahih miydi, değil miydi, oldu mu, olmadı mıydı? Böyle bir şey olmaz.
1: Buna gerek de yok.
0: Buna gerek yok.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz var. Umut Bey Sivas'tan hattımızda. Alo.
2: Alo, hayırlı akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar Umut Bey.
2: Hocama bir sorum olacak Kıvırkan hocam.
1: Tabii efendim, buyurun.
2: Evlat arasında miras paylaşımı, miras dağılımı nasıl olmalı? Bugünkü kanuna göre kız erkek eşit dağılıyor. Bu doğru mudur hocam?
1: Soralım efendim, bakalım hocam ne diyecek. Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar diliyorum. İsterseniz soruya şöyle bir bakış açısı da getirelim hocam. Yani Kur'an'ın ya da şari'nin koyduğu hüküm gereği işte o ikili birli taksimat. Ama çocuklar dediler kendi aralarında ya biz aralarında en ufak bir problem yok. Hepimiz eşit alalım. Hatta belki sen biraz daha fazla al diye abisi kız kardeşini tercih etti. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da bütün bunların dışında anlaşmazlık var. Şari hukuka göre de yapmadılar. Medeni hukuka göre eşit paylaştılar. Bu durumda ne olur?
0: Eğer kardeşler aralarında anlaşırlarsa ki burada sadece mirasçılar kardeşler değil başka mirasçılar yani da var. Ama kardeş sorusu olduğu için biz onun üzerinden gidelim. Kardeşler aralarında anlaşırlarsa biz mirası şöyle taksim edeceğiz. Hatta dediler ki ya şu kardeşimizin daha çok ihtiyacı var. Buna öyle herkese bir değil de biraz fazla verelim deseler aralarında anlaşıp. Bu da Kur'an'ın ruhuna uygundur. Bu da şeriata uygundur. Efendim deseler ki işte kız kardeşe yarım deniliyor ya. Ya kız kardeşimizin hiçbir güvencesi yok. Yani düşünelim ki biz bir kız kardeşimiz var. Efendim kocası vefat etmiş, dul kalmış, çocukları var. Babaları da vefat etmiş. O esnada mirasını bölüşecekler. Kardeşler deseler ki ya Allah'a şükür bizim bu mirasa ihtiyacımız
1: biraz yok. Biraz daha fazla gözetelim.
0: Biraz daha değil de bütün mirası şu kız kardeşimize verelim deseler bu şeriata uygun mudur? Uygundur.
1: Eyvallah.
0: Peki ne zaman ikili birli taksim gerekiyor? Aralarında anlaşamazlarsa. Hayır biz öyle değil. Anlaşamıyoruz. Madem ki öyle Cenab-ı Hak da şöyle buyurmuş. Biz buna göre şu ayete göre taksim etmek istiyoruz dedikleri zaman bu sefer herkesin ona uyması gerekir. İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekiyor.
1: Eyvallah hocam. Biraz sosyal medyadan soru sorayım. Yusuf Bey'in selamları var size. Muhterem hocam okulda özel günlerindeki kız çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i okutup ezber yapmasına müsaade ediliyor. Zaruret halinde izin verildiği söyleniyor. Bu konudaki gerçek bilgi nedir? Diyanete sormak istedik. Zaruri durum nasıl değerlendirilir, nasıl tasnif edilir?
0: Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konudaki fetvası şöyle.

0: Yani ben özetini söylüyorum. Kızlarımızı bu konuda zorlamayın. Yani okumak istemeyenleri zorlamayın. Diyanetin fetvası var, okuyacaksın demeyin. Onlara baskı kurmayın, psikolojik baskı kurmayın. Kendi hallerine bırakın. Ama eğer onlar okumak isterlerse siz fetvayı onlara izah edin. Maliki mezhebine göre eğitim öğretim döneminde eğitim öğretimden geç kalmamaları için, geride kalmamaları için işte hafızlık yapıyordur ya da eğitim ya da bir dini okulda okuyordur veya normal bir okulda sureleri okuyacaktır. Bu eğitimden geri kalmasınlar diye Maliki mezhebinde buna izin verilmiştir. İzin verilince isteyenler bu ruhsattan istifade ederek okuyabilirler ama istemeyenler onlar da okumayabilirler. O da diyebilir ki hayır ben Maliki değilim diyebilir. Ben okumayacağım diyebilir. Efendim veya ben yani haleti ruhiyem bu şekilde Kur'an okumaya müsait değil diyebilir.
1: Dediğinde de kimse zorlamamalı.
0: Kimse onu zorlamamalı.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. İsmini vermek istemeyen bir kardeşimiz, hayırlı akşamlar. 2 sene önce tesettüre girdim. Umre'ye gidince namazlarımı kılmaya çalışıyorum. Açık bir insanım demiş. 2 senedir de tesettürlüyüm. Dikkat etmeye çalışıyorum. Namazlarımı da kılmaya çalışıyorum. Fakat bazen çok ağırlık çöküyor. Kılmakta zorlanıyorum. Kendimi, ruhumu nasıl toparlamalıyım? Tesettürde, namazda nefsimi yenmeye çalışıyorum. Fakat dediğim gibi bir ağırlık söz konusu. Nefsinin arzularına kapılma durumu söz konusu. Anladığım kadarıyla Mehmet Kapukaya hocasından böyle bir nasihat de istiyor aslında.
0: Teşekkür ederim. Bir defa doğru bir yolda, istikamet olarak doğru. Tesettür hepimiz biliyoruz ki Kur'an'ın bir emridir. Örtünme Kur'an'ın bir emridir. Ve tesettüre sadece 2 ayette değil, başka yerlerde de bu konuya atıf yapılmıştır. Başını örtmek farzdır. Yani tesettürden daha çok insanlar hemen başörtüsünü anlıyor. Aslında tesettür bir bütündür. Yani başını örttü, geri tarafını örtmedi. Bu bir tesettür değildir. Bu tesettüre uymamıştır. Dolayısıyla tesettürü bir bütün olarak düşünmek lazım. Ve bu konuda taviz vermemek lazım. İstikameti doğrudur. Şimdi şeytan ona geliyor diyor ki sen örtündün acaba bunu kaldırabilir misin? Sürekli örtünebilir misin? İleride belki yine açarsın falan. Şimdi kafasına geliyor. Bu şeytanın bir vesvesesidir. Bunu kafasından atsın. Bu konuda Rabbi ona zaten emir vermiş. Rabbi emir verirken daha ne yapacak şeytanın vesvesesini? Şimdi aynı şey namazda da, namaza başlamış ya, hı hı. Bana diyor ağırlık geliyor diyor. Bu ağırlığı Allah verebilir mi ona?
1: Hayır.
0: Vermez. Yani Allah verir mi? Vermez. Peki onun nefsi verir mi? Nefsi aslında kılmak istiyor. Yani nefsi de vermez. Ortada kim kaldı? Şeytan kaldı. Şeytan ona geliyor diyor ki, bak diyor bu namaz bitmez. Ömür boyu var, 5 vakit var, sünneti var, farzı var. Bu bitmez. Geliyor şeytan ona üflüyor. Diyor ki ağır geliyor. Sana ağır geliyor. Halbuki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve inneha lekebiratun illa alel haşi'in. O namaz kılmak diyor. Çok zor gelir ancak huşu içerisinde olanlara zor gelmez. Rabbine gönülden bağlı olanlara, Rabbini sevenlere. Kim bunlar? Cenab-ı Hak onları anlatıyor. Ellezine yazunnune ennehum mulaku rabbihim. Onlar Rabbine kavuşacaklarına kesin olarak inanırlar. Şimdi Allah'a namaz kılma esnasında ben Allah'a kavuşacağım diye aklına gelen bir insana namaz zor gelir mi? Asla gelmez.
1: En azından bunları düşünerek kendini motive edebilir.
0: Evet. Yani eğer kendisine bir ağırlık gelirse bunu düşünsün. Rabbime kavuşacağım ve Rabbim bana en önce imandan sonra namazı soracak diye kendine sorarsa o ağırlık kalkar. Peki hani abi. Nasıl bir insan diyelim ki uyukluyor ve dışarıdan birisi zile bastı. Bir de baktı sevdiği bir insan geldi. Onda uyku kalır mı? Ağırlık kalır mı?
1: Değil mi?

0: Hemen gider ona sarılır böyle. Ne uyku kalır, ne yorgunluk kalır, hiçbir şey kalmaz. Bu da Rabbini sevsin, hiçbir ağırlık kalmayacak onda.
1: İnşallah hocam. Teşekkür ederiz, çok güzel ifade ettiniz. Niğde'den bir telefonumuz var, Refik Bey hattımızda. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam Refik Bey. Televizyonun sesini kapatmanızı isteyeceğim.
2: Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar.
1: Sağ olun efendim.
2: Hocam benim bir sorum şu.
1: Buyurun.
2: Ezan okunurken Aziz Allah, şefaat ya Resulallah.
1: Evet.
2: Bunu demek şirk mi, değil mi?
1: Soralım.
2: Bunu ben birkaç hocadan sordum. Bunu söylediğimiz zaman şirk oluyormuş.
1: Bir de Diyanet'e soralım. Nide'ye selam ediyoruz. Sağlık, afiyet diliyorum size. Allah'a emanet olun. Ya hocam ne cevap vereceğinizi bilmiyorum da. Şimdi ezan okuyan adam Allah'ı biliyor.
0: Beni tanıyor mu? Ne cevap vereceğini çok tahmin edersin.
1: Evet, tahmin ediyorum hocam. Şimdi adam ezan okunuyor. Ezana saygısı var. Allah'ı tanıyor. Resulü Kibriya Efendimiz'e ümmet olmak için mücadele ediyor. İşte onun yolundan gitmeye çalışıyor. Yani bu adamın şirkle aslında uzaktan yakından bir alakası yok. Niye Aziz Allah Celle Celaluhu ya da işte Aziz Allah şefaat senden ya Resulallah dediğinde şirk yapmış olsun?
0: Bir defa şuradan başlayalım. Aziz Allah ne demektir? Allah azizdir. Allah galiptir, güçlüdür. Allah'ı kimse yenemez. Bunun şirkten Allah'a ortak koşmakla ne alakası var? Öbürüne gelelim. Ne diyor? Şefaat ya Resulallah diyor. Ya Resulallah şefaatine, şefaat edeceğin kişiler arasında beni de al demektir. Yani şefaat ya Resulallah diyen bir kişi zaten o peygamberimizin Allah'ın bir kulu olduğunu, elçisi olduğunu biliyor. Peki peygamber efendimize şefaat verileceğini kim bize söyledi? Peygamberimiz söyledi. Değil mi?
1: Evet.
0: Peygamberimiz bize söylediyse ve ümmetinden insanlara şefaat edeceğini bize söylediyse, birisi de şefaat ya Resulallah dediyse ve sana verilecek o şefaata lütfen beni de al, beni de gör, beni de şefaat ettiklerin arasına al dediği zaman bu Allah'a şirk mi koşmuş oluyor? Allah peygamberine şefaat etme hakkı vermişse, birisi de bu şefaat hakkını bilerek beni de o şefaat ettiğin kimseler arasına al demişse bunun neresi şirk? Şimdi o beyefendi dedi ya, bir takım hocalara sordum. Onlar hoca değil.
1: Onlar niye böyle bir şey söylüyorlar?
0: Onlar hoca değil. Onlar zihniyet olarak böyle güya hani tevhid inancına çok sıkı sıkıya bağlıymış gibi, yani bir Allah inancına bağlıymış gibi, Allah birdir, onun ortağı yoktur, şeriki yoktur falan. Ya o zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye söylemiş bana şefaat hakkı verilecek diye? Yani bunu söylemekte ne var? Birisi gidip peygamberimize derse ki eğer, yani şu anda da peygamberimize derse ki ya Resulallah sen bana iş ver, benim işim yok, bana iş ver. Ha, bu şirktir. Birisi derse ki ya Resulallah benim falan yerde bir işim var, bu işimi yap. Ha, bu şirktir. Neden? Çünkü Allah var. Allah varken peygamberden istenilmez. Ama Allah'ın peygamberine verdiği bir şefaati peygamberimizden istemek, talep etmek manasında şefaat ya Resulallah demek şirk değildir. Bunun şirk olduğunu söyleyenler, biraz daha şey söyleyeyim, yani bunlara ne diyorlar şimdi? Selefi diyorlar. Bunlar selefi kafalı. Kafaları iyi değil yani bunlar. Kafalarını biraz düzeltsinler.
1: Eyvallah hocam. Ortamı biraz yumuşatalım. Sayın hocam, sizi çok seviyoruz. Sevgili eşim Eyüp'le beraber her akşam sizi evimizde ağırlıyoruz. Allah'a emanet olun. Torunumuz Asım'a da bir dua isteriz demiş. Minik bir dua etseniz hemen telefona geçsek.
0: Rabbim torununa sağlık, sıhhat, hepsine, bütün ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin.
1: Amin.
0: Ve hayatımız boyunca bizleri istikametten ayırmasın. Onun torunu da başta efendim İslam dinine hizmet edenlerden eylesin.
1: Amin hocam. Allah razı olsun.

0: Efendim Erzurum'a gidiyoruz. Tuğba Hanım hattımızdaymış. Hoş geldiniz Tuğba Hanım.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Buyursunlar, dinliyoruz sizi.
1: Hocam çok güzel programınız var. Çok aydınlatıcı. Benim de bir sorum var.
0: Buyurun.
1: Şimdi biz 2023 yılında hacca gitmiştik eşimle.
0: Evet.
1: Arafat'a çıkacağımız gün biz ihramlı oluyoruz. Ben o gün Hacer-ül Esved taşına elimi sürdüm. Bayağı yakın bir mesafeden. Fakat koku sürülüp ceza gerektiriyor dediler sonradan. Fakat ben bilmiyordum. Biz bir sadaka da vermedik, bir ceza da ödemedik. Bunun şeyi nedir?
0: Soralım. Soralım Tuğba Hanım. Allah kabul etsin haccınızı. İnşallah artık o hasretinizi umreyle falan böyle dindirmeye çalışırsınız. Erzurum'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Kokusu da böyle hocam. Şimdi burnumuza geldi o Hacer-ül Esved'in kokusu. Allah bize de gitmeyi nasip etsin.
2: Amin amin. Tekrarına.
0: Tekraren evet. Ne dersiniz hocam? O koku acaba ihram yasağı kabiliğinden değerlendirilir mi?
2: İslam alimleri bu konuda, yani oraya sürülen kokunun bir ihram yasağı mıdır değil midir konusunu konuşmuşlar. Bu konuda müzakerelerini dile getirmişler. Çoğunluk alimlere göre bu bir ihram yasağı değildir. Yani kişinin maksadı, niyeti orada bir şey koklamak falan değildir. Kabe'ye elini sürmek, yani örtüsüne elini sürmek ya da Hacer-ül Esved'e elini sürmektir. Maksadı budur onun. Buradan da bir tıyıp, yani kokulanma niyeti falan da yok. Bazı alimler şöyle bir ayrıntı yapıyorlar. Henüz taze sürülmüşse ve bunu görmüşse taze sürüldüğünü, derler ki bunlar sadaka versinler derler. Ama taze sürülmemiş ve biz görmedik yani. Taze sürülmediği zaman bir problem olmaz.
0: Eyvallah. Züleyha Hanım'ın selamları var. Kaza namazı olanın tövbesi kabul olmuyormuş. Doğrusunu sizden öğrenmek istiyorum. Hayırlı programlar diyerek bitirmiş.
2: Bu yanlış bir kanaat. Bir insanın kaza namazı olduğu zaman o tövbesini yapabilir. Estağfurullah söyleyebilir, tövbesini söyleyebilir. Cenab-ı Hakk'a kendini arz edebilir. Kaza namazı olanın tövbesi kabul olmaz demek, insanların belki %80'ini 90'ını dışlamak bunların tövbesi kabul olmaz demektir. Çok ağır bir ithamdır. Yanlış bir bilgi.
0: Eyvallah hocam. WhatsApp'tan Aydemir Bey selamlarını iletmiş. Şükür kurbanım var. Bunun yarısını dağıtacağım. Diğer yarısını ev ahalisinin ihtiyacı için kullanacağım. Bu caiz midir? Mehmet hocama sevgi ve saygılarımı sunar. Dua eder, dua beklerim diye bitirmiş.
2: Teşekkür ederim. Şükür kurbanı olduğu için İsterse bunun hepsini aile fertler arasında yiyebilir. Hı hı. Belli bir kısmını dağıtabilir. Bu yaptığı doğrudur.
0: Peki efendim. Telefonumuz var mı diye baktım. Telefon yok. Sosyal medyadan devam ediyorum. Ümit Bey. Esselamu aleyküm kıymetli hocam. İhtiyaç sahiplerine vereceğimiz zekatlarımızla kendilerine de söyleyerek faturalarını ödeyebilir miyiz? Kendilerine zekatımızdan fatura ödeyeceğimizi söylemek kaydıyla diye tekraren ifade etmiş.
2: Evet, kendilerine söylemek kaydıyla eğer izin verirseniz biz sizin faturalarınızı ödeyelim diye, onlar da hay hay ödeyin diyorlarsa bu izni almış olurlar. Onların bilgisi dahilinde bu ödediklerini zekatına sayabilirler.
0: Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Bu kez durağımız Çorlu. Kadir Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar efendim.
0: Hayırlı akşamlar.
3: Ya benim bir sorunum var da.
0: Hayır olsun inşallah.
3: Ya ben iki sefer kasık fıtığı, hı hı, ameliyat oldum.
0: Evet.
3: İkinci seferde birinci sefer kapalı ameliyattı, ikincisi açık ameliyat oldu tekrarladığından dolayı.
0: Evet.
3: Oraya bir parça korunulmuş, o parçayı aldılar. Ondan sonra da bunu almak için açık ameliyat yapıldı.
0: Evet.
3: O andan bir dikiş, bir yer kaldı. Oradan devamlı akıntı geliyor. Bu benim şimdi abdesti alıyorum. Şimdi namaz kılıyorum. Bir abdestime bir keder verir mi?
0: Soralım Kadir Bey. Rabbimiz hayırlı şifalar ihsan etsin. İnşallah en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz. Çorlu'ya selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Olmasaymış iyiymiş ama hastalık da bizim için, sağlık da bizim için hocam. Ameliyatlar yapılmış. Şu anda bir akıntı var, durmuyor. Abdest konusunda ne tavsiye edersiniz Kadir Bey'e?
2: Sürekli bir akıntı olduğu için beyefendi özürlü hükümlerine göre abdest alacak. Abdestini aldığı zaman diğer vakit girinceye kadar bu kişi abdestlidir. Hatta Maliki mezhebine göre diğer vakit girse bile yine onun abdesti devam eder. Özrünün dışında başka bir durum varsa, mesela diyelim ki küçük abdest bozmak gibi, o zaman yeniden abdest alacak bu kişi.
0: Eyvallah. Şimdi benzer bir konu. Mesut Bey dişini çektirmiş efendim ve bir günden fazla kanaması devam ediyor. Ben namazımı Şafii mezhebine göre kılsam olur mu? Abdesti Şafii'ye göre aldığını kabul edelim. Onu demek istemiş aslında.
2: Ya kendisi arzu ederse tabii ki Şafii mezhebine göre burada amel edebilir. Ancak buna gerek yok. O da özürlü hükümlerine tabi olur. Özürlü gibi abdestini alabilir. Yani sadece ben dişim sürekli kanadı diye, bir gün kanadı diye kalkıp da bildiği, yani her zaman uyguladığı mezhebini değiştirmesine de gerek yoktur.
0: Eyvallah hocam.
2: Yani bu mezhep değişikliği için bir neden değil yani.
0: Peki efendim, Allah razı olsun. WhatsApp'tan olunca şimdi böyle bazen üzücü şeyler de geliyor. Üzülüyorum ama olsun. Sizin için hizmetteyiz. Sivas'tan Nebi Bey hattımızda. Alo.
4: Alo.
0: Hoş geldiniz Nebi Bey.
4: Sağ ol Asil.
0: Sizler de sağ olun efendim. Buyursunlar.
4: Hocam hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm.
0: Hayırlı akşamlar ve aleyküm selam.
4: Hocam yeni yayın döneminizde hayırlı uğurlu olsun.
0: Amin. Allah razı olsun. Sağ olun.
4: Hocam benim sorum Yüce Rabbim Bakara suresi 195 numara ayetinde kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti.
0: Evet.
4: Bu ne gibi tehlike? Sağlık yönünden mi, dilimizle yanlış mı konuşacağız, bir kötü bir şeye mi düşeriz? Bu ayetin açıklamasını istiyorum.
0: Peki.
4: Hayırlı akşamlar hocam.
0: Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sivas'a selamlar. Aslında saydığı her şey o ayetin içinde belki değerlendirilir değil mi hocam? İnsanın kendi kendini tehlikeye atması her yönden olabilir mi acaba?
2: Tabii müfessirlerimiz bunu çok çeşitli şekillerde bizlere izah etmişler. Ayet-i kerimenin zaten öncesinde وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ buradan başlıyoruz. Allah yolunda infak edin, harcayın diyor. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ Allah yolunda harcamamak şeklinde bir niyetiniz varsa o zaman diyor kendinizi tehlikeye atıyorsunuz. Yani ben infak etmeyeceğim, vermeyeceğim diye kendinizi tehlikeye atmayın. Cimrilik yapmayın. Cömert olun. Fakir fukaraya verin. Zekat vermeniz gerekiyorsa verin. Sadaka vermeniz gerekiyorsa verin. Hayır hasenat yapmanız gerekiyorsa yapın. Bu konuda cimrilik yapmayın. Yaparsanız kendinizi tehlikeye atarsınız. Birinci anlam bu. Bu konuda çok anlamlar var. İşte insan hastadır, tedavi olmak istemiyor. Yani tedavi reddediyor. Bu kendisini tehlikeye atıyor. Veya bir insan mesela diyelim ki yollarda hız sınırları var. Bu gitmiş 150-160 ile 180 ile gidiyor. Bak kendi kendini tehlikeye atma. Bu da oraya girer. Veya bir insan intihar ederse kendi kendini tehlikeye atmış olur. Bu da oraya girer. Yani bir insan şöyle düşünecek ve hangi konularda ben kendimi tehlikeye atıyorum, onları yapmayacak. Bunu bir müfessir şöyle izah ediyor. Diyor ki biz diyor savaşı istemezdik. Yani gazbeyi istemezdik. Bu ayet bizim hakkımızda nazil oldu. Demek ki bir insanın yeri geldiği zaman, gerektiği zaman savaşı istememesi, savaştan kaçması ve üzerindeki bu sorumluluğu görmezden gelmesi, bu da kendi kendini tehlikeye atmaktır. Evet. Manevi bakımdan daha çok şeyler söylenebilir.
0: Tabii mesela şimdi izleyicimiz Nebi abi aradı, dedi ki şu ayeti kerimede acaba kastedilen nedir? Hocamdan aslında bir mini tefsir örneği gibi böyle birkaç yorum aldık. Bunun daha kolayı aslında kişinin kendisinin tefsir okuması. Diyanet Yayınları'ndan Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsirini okumanız bu manada önemli olur dedim ve Almanya'dan Hakan abinin sorusu hocam WhatsApp'tan. Diyor ki Diyanet Yayınları'ndan bu Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsirin de fotoğrafını çekmiş, onu atmış. Diyor ki muhterem hocam, tefsir kitabını Kur'an-ı Kerim gibi abdestli tutup okumak mı gerekiyor, yoksa abdestsiz de elimize alıp okuyabilir miyiz? Okurken komple okuyorum. Önce Arapçasının, sonra meal ve tefsirini diye not etmiş.
2: Kur'an Yolu tefsiri Kur'an sayfalarında olduğu bir tefsirdir. Eğer sadece seçerse, yani Kur'an sayfaları olmayan bölümünü seçip okursa bu kısımları abdestsiz tutabilir. Ama bundan kaçınması pek mümkün değil. Onun için insanlar tefsir okuyacakları zaman lütfen abdestlerini alsınlar. Evet, abdestsiz sayfaları tutabilir. Ama burada abdestsiz sayfa var. Arkasında yani Türkçe meali var diyelim, tefsiri var. Ama arkasında Kur'an'ın metni var. Ne zaman onun geleceğini bilemez ki.
0: Yani aynen öyle. Sizin hafızlara ne kadar çok değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden bunu bekletmeden sorayım. Selamünaleyküm hocam. Ben Buse, hafızlık yapıyorum. Kur'an'da malum çokça tilavet secdeleri var. Ezber için çokça defa okuyoruz. Bütün hepsini yapmak durumundayız. Durumunda mıyız? Yoksa bir tilavet secdesini 100 defa da okusak, bir tane yapsak yeterli mi?
2: Bir tilavet, bir ayeti tekrar tekrar evet. okuyorsa ezberlerken o bir tane yapması yeterli. Ama farklı ayetleri okuyorsa, secde ayetlerini okuyorsa o zaman okuduğu kadar bunu yapacak. Ama diyelim ki yapmadı. Yani hafızlar genellikle sonra yaparım der, sonra yaparım der. Ben yapmasını tavsiye ederim. Sonunda hepsini birden yapabilir. Yani 14 tane hepsini birden yapabilir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Muvaffakiyetler diliyorum bütün öğrenci kardeşlerimize. Konya'dan Zeynep Hanım hattımızda. Alo.
5: Alo, selamlar.
0: Ve aleyküm selam.
5: Hocamıza ben bir sorum olacaktı.
0: Buyurun.
5: Hocam, benim oğlum evlenmişti. Ve bu bir araya gelmeden ayrıldılar. Yani bir araya gelmeden ayrıldılar.
0: Tamam.
5: Ve biz buna mehiri ödemek zorunda mıyız, mükellef miyiz? Bu gelinin mehirini ödemekle mükellef miyiz?
0: Peki. Rabbimiz en hayırlı kişileri karşısına çıkarsın. Konya'ya selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani dini nikah diye tabir edilen o nikah kıyılmış. Ama işte tekrar ayrılmışlar hocam. Burada kriter ne?
2: Buradaki kriter karı koca olabilecek kadar bir süre baş başa kalmışlar mı, kalmamışlar mı? Eğer bu süre baş başa kalmışlarsa mehrin tamamını ödemek zorundadır.
0: Eyvallah. Bu tarz konularda biraz daha belki detay sorulması icap edebilir. Diyanetimizin aile ve dini rehberlik büroları var. Her ilde, ilçe müftülüklerinde ve il müftülüklerinde oradaki vaizlere ve vaize hocalarımıza bu konuları danışabilirsiniz. Yani bir aile terapisti gibi aslında yaşanan hadiseleri direkt anlattığınızda size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceklerdir. Hatta işin içinden çıkamadığı durumlarda Din İşleri Yüksek Kurulu'nu da arayıp danışıyorlar değil mi hocam?
2: Tabii tabii.
0: Oradaki evet, hocalarımız.
2: Danışıyorlar.
0: Bu manada kıymetli bir şey. İhtiyaca binaen bunu hatırlatmış olayım.
2: Veya 190.
0: Ha, ya da 190 evet. Hatta şu anda bile 190 hattında aradığınız zaman erişim sağlayabilirsiniz. Oradaki hocalarımıza da bulunduğunuz şehirdeki fetva vaizleriyle görüşmeniz mümkün. Ankara'dan Abdullah Bey hattımızda. Hoş geldiniz Abdullah Bey.
6: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
0: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar.
6: Hocam şöyle bir sorum olacak. Şimdi aynı ev içerisinde örnek veriyorum. Akşam namazına duracağız, namazı kılacağız. Ama cemaat olarak kılmıyoruz namazı. Erkek ve kadın. Erkeğin kıldığı yer kadının kıldığı odanı biraz gerisinde oluyor. Bu durum namaza olumsuz yere hangi bir engel olur mu?
0: Peki. Allah kolaylıklar versin. Ankara'ya selamlar. Yani şey diyecektim aslında, niye cemaat yapmıyorsunuz?
2: Evet, deyin.
0: Ama daha bir şey diyemez mi? Telefondan gitti.
2: O dinliyor yani.
0: Cemaat yapsalar ya daha
2: onun,
0: iyi.
2: Onun gibi olanlar var, dinlesinler.
0: Değil mi hocam?
2: Yani evde cemaat yapsınlar. Yani annesidir, hanımıdır, çocuklarıdır. Onlarla cemaat yapsınlar, kılsınlar. Niye ayrı ayrı kılıyorlar? maalesef bizde hani cemaat yapma kültürü biraz zayıf.
0: Ya belki korkuyor olabilirler mi acaba? Kıldırmaktan korkuyorlardır işte. Yanlış bir, kıldırmaktan.
2: En iyi bilen kimse içlerinde o kıldıracak. Bu adam kendisi kılıyor mu? Kılıyor. Kendi kıldığı zaman geçerli oluyor da kıldırdığı zaman niye geçerli olmuyor? Eğer misal yani oradaki hanımefendi ya da annesi kendisinden daha iyi okuyorsa o başka bir şey. Ama öyle değil de bu onlardan daha güzel okuyorsa cemaatle kılsınlar.
0: Eyvallah. Peki öyle yapmadılar.
2: Problem değil. Yani ayrı burada ayrı ayrı kıldıkları zaman hanımefendinin ister annesi olsun, ister hanım olsun, ister kendi kızı olsun onun önde olması bir problem teşkil etmez. Namazları geçerlidir.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet. Almanya'dan Ziya abi diyor ki muhterem hocam yeniden buluşturana şükürler olsun. Furkan Bey'e ve hocama selamlarımı iletiyorum. Hocamıza sorar mısınız? Alman marketlerinden et ürünleri alınır mı? Burada yaşayan Arap kardeşlerimiz alıyorlar. Acaba bizim almamızda bir sıkıntı var mı? Onlar alırken de bunlar kitap, ehli kitap oldukları için alıyoruz cevabını veriyorlarmış. Ziya abi kendisi için de soruyor.
2: Orada şayet tamamen Müslümanlara ait bir kasap varsa veya kesilen bir yer varsa oradan almalarını tavsiye ederiz. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda kişiler oraya giderek onlar ehli kitap olduğu için o kasaplardan et alabilirler.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan devam edeyim, kimse bana gönül koymasın. Ahmet Bey diyor ki muhterem hocam hayırlı yayınlar, namaz kılmıyor diye komşumuza sadaka vermemek doğru bir yaklaşım mıdır?
2: Hiç doğru bir yaklaşım değil. Bir hadis-i şerif var şimdi aklıma o geldi, uzunca bir hadis. Bir kişi sadakasını geceliğin hep sadaka veriyor, sadakasını vermiş ve sadakasını verdiği kişinin buna namazla niyazla bir alakası yok ki. Vermiş, ertesi gün öğrenmiş ki bir hırsıza verdim diye. Adam tabii üzülmüş ondan sonra. Ertesi akşam vermiş, gayrimeşru bir hanımefendiye vermiş bilmeden. O tanımıyor ki, gece veriyor. Öğrenmiş böyle bir hanımefendi, efendim öyle. Ertesi gün bir daha vermiş. Bu sefer de bir zengine vermiş. Allah Allah, yani üçünde de tutturamadı, isabet ettiremedi. Niyeti iyi olduğu için Cenab-ı Allah onun sadakalarını kabul etmiş. Biz şimdi bazı konularda efendim bu namaz kılmıyor, buna sadaka vermeyelim. Ya verin ya. Hani sadaka verirseniz belki kalbi yumuşar. İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de ne var? Müellefe-i kulub var. Ne demek bunlar? Kalpleri İslam'a ısındırılan kişiler demektir. Bunlara Peygamber Efendimiz mal veriyor. Ve Kur'an'da bunlar zekat verilen sınıf arasında geçiyor. Vel muellefeti kulubuhum diyor. Bak bunlara zekat verin diyor. Halbuki bu müellefe-i kulubun belki Müslüman olmayanları da var. Kafir olan bile var. Şimdi diyeceksiniz ki her kafire zekat mı verilir hocam, yanlış konuştu diyecek. Hayır, her kafire değil. İslam için lazım olan belki bir kafir o zaman ve Peygamber Efendimiz yeni İslam'a girmiş veya kafir olan kişilere zekattan veriyor ki İslam'a bir zararı ziyanı olmasın, bir ısınsın, kalbi İslam'a ısınsın diye. Şimdi böyle durum olunca kalkıp da biz namaz kılmayan insana sadaka verilmez nasıl söyleyebiliriz?
0: Çok yanlış. Değil mi?
2: Evet, çok yanlış.
0: Hatta diğer belki bir takım işte zekat olabilir, fakirse yine verebiliriz. Efendime söyleyeyim, kurban bayramında kurban kesiyor, et vermiyor evet. Mesela. O et orada kendi ocağında pişiyor, kavurma kokusu gidiyor. O adamcağıza evet, vermiyor.
2: Müsaade edersen bir şey daha söyleyeceğim. Yani bunlar biraz beni tahrik ediyorlar da böyle sorular. Şimdi adam namaz kılmıyor. Evet, büyük bir suç, günah. Ben günahını hafifletmiyorum. Peki kişi dedikodu yapana sadaka verince oluyor mu? Oluyor. İftira edene sadaka verince oluyor mu? Oluyor. laf taşıyana, söz taşıyana sadaka verince oluyor mu? Oluyor. Gayri ahlaki yaşayan insana sadaka

0: Sadaka verince yani illaki gayri ahlaki deyince gayri meşru demek istemiyorum. Yani İslam ahlakına uygun hareket etmeyen bir adama verdiği zaman oluyor mu? Oluyor. Ama nedense biz onları geçiyoruz böyle. Bunlar daha kul hakkı bakımından önemli. Namaz kılmıyorsa Allah ile arasındaki bir haktır. Ama gıybet ediyorsa, iftira ediyorsa kul hakkıdır. Kul hakkı olanın sadaka verilmesini biz kabul ediyoruz. Bunları sormuyoruz. Ama sıra namaz kılmayana geldiği zaman hep soruyoruz. Namaz kılmayana sadaka verilir mi? Namaz kılmayana zekat verilir mi? Namaz kılmayana kurban eti verilir mi? Bunları sorguluyoruz. Eyvallah. Kendi kendimizi sorgulayalım. Bunları değil de kendi kendimizi sorgulayalım.
1: Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Mehmet Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
1: Alo.
2: İyi akşamlar. Kolay gelsin Sayın Hocam.
1: Sağ olun Mehmet Bey. Hayırlı akşamlar.
2: Sizleri seviyoruz.
1: Allah razı olsun. Biz de sizi seviyoruz.
2: Namazı dinliyoruz. Hamdolsun şükür olsun Allah'ıma.
1: Amin.
2: Hocam size bir sorum olacak.
1: Buyurun.
2: İsme açıklamaya gerek yok. Kahramanmaraş'ta benim kız kardeşim.
1: Evet.
2: Ev benim. Ev benim.
1: Evet.
2: Evimde 3,5 yıl oldu oturuyor. Ne kira, ne sözleşme, herhangi bir şey, bir talepte bulunmuyorum. Evet. Otursun, sıkıntı yok. Sadece dedim ki ne, benim ihtiyacım karşılığında. İşte artık eviniz var, çıksanız, ev yaptınız vesaire. Ben sadece bunu dedim, inancınız olsun. Gitmiş, bak ben orada da şu anda değilim, 6 kilometre dışarıda oturduğum halde. Gitmiş, kadın hakları var diye aile mahkemesine şikayet etmiş, beni evimden uzaklaştırıyor. 3 oldu böyle bana yapılması. Ben hiçbir şeyde bir talepte bulunmadığım halde. Ben ne yapmam lazım? Uygun mu?
1: Mehmet abi Allah yardımcın olsun be. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, müminin başına gelen her türlü hadise, hatta ayağına batan diken bile onun affına vesile olması içindir. İnşallah bu kabilden değerlendirelim. Hocamın tavsiyelerini de heyecanla bekliyorum.
0: Kız kardeşi onun evinde oturuyor, evet, ve evinden kendi evi olduğu halde şikayet ediyor. İşte demin anlatmak istediğim şey bu. Yani birisi gidip ona sadaka veriyor, namaz kılıyor diye. Bu şimdi bu hanımefendi diyelim ki namaz kılıyor, buna sadaka veriyor, o oluyor. Ama bu haksızlığı yapıyor aynı zamanda. Bu bir kul hakkıdır. Yani kardeş kendi evi var, üstelik kardeşi evini açmış, senelerden beri kullanıyor. Ona teşekkür edeceğine ben bazen bir şeyler anlayamıyorum. Neden uzaklaştırma veriliyor? Bu kişinin evi bu. Yani uzaklaştırma verilmek istense diğerine belki verilmesi lazım. Sen bu kişinin evinde niye bu kadar oturdun? Bak kendi evinde var üstelik. Beyefendi bak bu kadar da müsaade etmiş. Ha kendi orada oturacak, kendi evinden kira alacak. Ondan sonra iyi Müslüman olacak. Efendim iyi namaz kılan olacak, iyi umreye giden olacak. Böyle olacak. Olmaz.
1: Eyvallah. Zeynep Hanım diyor ki hayırlı akşamlar kıymetli hocam. Kızımın sigorta başlangıcı olsun diye çalışmadığı halde özel bir şirkette çalışıyor gösterip sigorta başlangıcını yaptırdık. 3 ay kadar sonra ayrıldı gösterdik. Bu durum dinimizce caiz değilmiş. Yeni öğrendik. Ve iptal ettirdik. Fakat artık bu da mümkün değilmiş dedi. Bunu nasıl telafi ederiz? Bu kul hakkı biliyoruz. Lütfen yardımcı olur musunuz diye sorusunu bitirmiş.
0: Bu bir kamu hakkıdır. Kamu hakkıdır. Yani sadece bir kula ait olsa çok iyi. Ama bu bir kamu hakkıdır. Yani 86 milyon insanın burada bir hakkı vardır. Yapılan iş son derece yanlıştır. Yasa dışıdır. Ve bu şekilde emekli olanların aldığı maaşlar da helal değildir.
1: Allah yardımcılar olsun. Musa Bey diyor ki muhterem hocam ara sıra dişim kanıyor. Abdest alıyorum yine kanıyor. Hocaya sordum. Bir ezanla diğer ezan arası abdest alıp camide sadece o vakit namazı kılabilirsin ve artık sahibi özürsün dedi. Benim camiyle aram 10 dakika. Ben cemaate nasıl yetişip cemaatle namaz kılacağım diye bitirmiş.
0: Evet, işte burada Maliki mezhebi devreye giriyor. Maliki mezhebine göre bu kişi erkenden abdest alabilir. Ezan vakti olmadan istediği kadar sürede abdestini alabilir. Ve bu mezhebe göre onun kılmış olduğu namaz geçerlidir.
1: Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bir telefonumuz daha var. Çorum'a gidiyoruz. Zahide Hanım hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. İyi akşamlar hocam.
1: Hayırlı akşamlar efendim, sağ olun.
3: Hocam bir sorum var.
1: Buyurun.
3: Şimdi ben diyaliz hastasıyım.
1: Geçmiş olsun.
3: Sabahleyin saat 6'da servise inmem lazım. Fakat bu kısa günler geliyor şimdi. 13 senedir giriyorum. Kısa gün Kasım'ın 15'inden sonra ocağın sonuna kadar imsak kesirmeden sabah namazı kılmak zorunda kalıyorum. Benim gibi de başka hastalar da var. Nasıl yapılacak? Bu vakit girmemiş mi oluyor o zaman?
1: Soralım Zahide abla. Rabbim hayırlı şifalar ihsan etsin. Sizinle beraber diyalize giren diyaliz arkadaşlarınıza da buradan aldığınız cevabı iletirseniz siz de inşallah bu sevaba ortak olmuş olursunuz diye düşünüyorum. Çorum'a selamlar. Şimdi vakit girmeden namazı kılmak olur mu?
0: Olmaz.
1: O zaman şöyle bir soruyu çevirelim hocam. Zahide abla diyelim ki servise bindi. Vakit çıkmadan iki versiyonunu isteyeceğim cevabı. Vakit çıkmadan o diyaliz merkezine geldi. Orada yattığı yerden bunu ima yoluyla kılabilir mi? Bir, ikincisi vakit ya biz oraya gidene kadar vakit çıkıyor dediklerinde acaba bu servis içerisinde kılmaları mümkün mü?
0: Evet. Bu hanımefendi bunun gibi olanlar yani namazı yere inerek kılma imkanını kaybedenler serviste kılabilir. Serviste de diyelim vakit girmemişse diyaliz yerine vardığı zaman yattığı yerden ima ile kılabilir. Şimdi onlar zannediyorlar ki biz böyle diyalize giriyoruz. İşte vücudumuzdan kan alıyorlar, kan veriyorlar. Bu işlem yapıldığı esnada bizim abdestimiz bozuluyor. Hiçbir zamanda olmuyor. Kılmıyorlar. Halbuki bunlar özürlüler. Bu şekilde kılabilirler. Yani o diyaliz esnasında onlar daha öncesinden abdestini bunlar alacaklar. Ve o diyaliz esnasında yine onlar ima ile yani baş işaretleriyle namazlarını kılacaklar.
1: Bazı yataklar kıbleye göre değil mesela. Onu çevirme imkanları da yok.
0: Kıbleye çevrilme imkanı olmasa bile ondan kıbleye çevrilme farzı düşer. Yine o şekilde namazını kılması lazım.
1: Peki. Fatih Bey diyor ki, muhterem hocam ben Konya'dan Fatih. 2017 yılında işten çıkartıldım. O zaman tazminat 170 bin Türk lirasıydı. 2024 yılında bu tazminatı almak için avukata verdim. Avukat da bugün aradı beni. Gecikme faiziyle beraber 170 bin TL'm 540 bin TL olmuş. Şimdi bu paranın ne kadarı gecikme faizi? Bir de bu gecikme faizini ne yapacağız? Alalım mı, almayalım mı? Ne dersiniz?
0: Bu gecikme faizi durumunda enflasyon miktarı bu geçmiş seneler içerisinde enflasyon nereden nereye geldi? Yani bu kişinin 170 bin lirası enflasyonu hesapladığımız zaman her yıl nereye gelmiş? Eğer bunun üzerindeyse enflasyon o aldığı zaten o helaldir. Bunun altında kalmışsa efendim yine öyledir. Ama aldığı para enflasyondan fazla ise bu fazlalık kısmı o kişiye iade etmelidir.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam.
0: Bitti mi Furkan?
1: Bitti be hocam. İyi. Yani zaman su gibi akıp geçiyor. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. İnşallah haftaya tekrar kavuşmak ümidi ve duasıyla. Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Abdurrahman bin Ebu Leyla şöyle demiştir. Kab bin Ucre benimle karşılaşınca sana bir hediye vereyim mi dedi ve şöyle devam etti. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed ailesine tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övgüye en layık olan ve şanı en yüce olansın. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine tıpkı İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şanı en yüce olansın. Deyin diye tarif etti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah'a ısmarladık efendim.
4: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

Çevre, tabiat bizim kardeşimiz. İkinci bölüm. Çevre açısından bakıldığında insan hayatında toprak kadar değerli başka bir varlık da sudur. Ölü toprağın canlanması, yemyeşil olması, hayvanların ve insanların su ihtiyacını karşılayabilmesi için gökten tertemiz suyu indiren Allah'tır. Allah bütün canlıları sudan yaratmış ve insana suya bağımlı bir hayat vermiştir. Allah Resulü de yağmuru gördüğünde bu su Rabbi tarafından az evvel yaratıldı buyurarak insanlara su nimetinin değerini hatırlatırdı. Resul-i Ekrem suyun Allah'tan gelen bir bereket olduğunu belirterek yemek duasında bizi suya kandıran Allah'a hamdolsun sözleriyle şükrünü eda ederdi. Abdest ve gusül gibi ibadetlerde de kullanılan su, Hazreti Peygamber'in dualarında "Allah'ım, beyaz elbisenin kirden arındığı gibi beni de günahlardan arındır. Allah'ım, benim günahlarımı su, kar ve doluyla yıka" cümleleriyle yer alıyordu. Çevrenin asli unsurlarından olan suya karşı insanın pek çok sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü su hayattır. Gelişi güzel harcanabilecek bir ihtiyaç maddesi değildir. Nitekim bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Resulullah onun yanından geçmiş ve "Bu israf nedir?" diye sormuştu. Sa'd, "Abdeste israf olur mu?" deyince Resulullah, "Evet, akan bir nehir üzerinde bile olsan abdeste israf vardır" buyurmuştur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber suyun en kutsal gayelerle bile olsa hoyratça kullanılmasına izin vermemiş ve kendisi de buna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimiz su kaynaklarının korunması üzerinde ısrarla durmuş, lanete sebep olan şu üç şeyi yapmaktan, su kaynaklarına, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan sakının buyurmuştur. Ayrıca durgun su birikintilerinin idrarla kirletilmesi de hadislerde yasaklanmıştır. Deniz suyunun temiz oluşuyla ilgili olarak da Resulullah, "Onun denizin suyu temiz, temizleyici, ölüsü helaldir" buyurmuştur. Kaynakların israfla tüketilmesi çevre dengesini bozmakta ve bundan bütün canlılar zarar görmektedir. Hazreti Peygamber'in doğal su kaynaklarının korunmasına yönelik kendi zamanındaki tedbirleri göz önünde bulundurulduğunda, günümüzde kanalizasyon sularının, tıbbi, kimyasal ve endüstriyel atıkların akarsulara, denizlere ve göllere akıtılmaması gerektiği açıktır. Hayatı nefes alıp vermesine bağlı olan insan, toprak ve su kadar havaya da muhtaçtır. Şehirdeki kalabalıktan uzaklaşıp tertemiz köy havasında büyümeleri ve güzel konuşabilmeleri için bebeklerin bir köyde süt anneye verilmesi adeti Araplarda yaygındı. Bu adet sebebiyle Hazreti Peygamber de çocukluğunda Taif'te yaşayan Halime isimli süt anneye verildi. Hazreti Peygamber havanın temizliğine de önem vermiş, mesela hicretten sonra Bilal Habeşi'nin ifadesiyle veba beldesi olan Medine'nin hastalıklı havasının güzel bir hale gelmesi için Allah'a dualar etmişti. Ayrıca o insanları rahatsız edecek her türlü kötü kokuya tepki gösterip soğan ve sarımsak yiyenlerin camiye yaklaşmamalarını istemişti. Sıcaktan dolayı mescitte ağır ter kokularının yükselmesi üzerine sahabenin cuma namazına yıkanarak gelmelerini istemişti. Komşu hakkına dikkat çeken bir hadisinde Hazreti Peygamber, "Evini komşusunun evinden yüksek yaparak onun rüzgarını engelleme" demişti. Hazreti Peygamber'in bu buyruğunu bugün belki de en iyi, çarpık kentleşmenin neticesinde apartmanların iç içe girdiği, küçücük bir esintiye muhtaç, boy boy fabrika dumanlarının gökyüzüne yükseldiği, egzoz dumanlarının cadde ve sokakları kapladığı şehirlerde yaşayan insanlar anlayabilir. Kur'an-ı Kerim, "O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz" buyurarak, yeryüzünün doğal elbiseleri olan bitkilerin, insanın düşündüğünden çok daha fazla fonksiyonları olduğunu hatırlatır. Altlarından ırmaklar akan yemyeşil cennet bahçelerini tasvir eder. Böylelikle, cennete teşvik için insanın güzel manzaralı bir çevrede hissettiği huzura vurgu yapılır aslında. Nitekim Hazreti Peygamber de en zor şartlarda bile yeryüzünün ağaçlandırılmasını teşvik etmiş,
Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in teşvikleri bununla da sınırlı kalmamış, o dikilen ağaçların sevabından, diken kişinin ölümünden sonra da yararlanmaya devam edeceğini, bir kimse bir ağaç diktiğinde Yüce Allah mutlaka bu ağacın meyvesi olduk

Sahabe-i kiramla Hazreti Peygamber'in ağaçlandırma ve yeşillendirmeye yönelik teşvik ve tavsiyelerini özenle yerine getirmeye çalıştı. Hazreti Ömer, Hüzeyme bin Sabit'e, "Arazine ağaç dikmene engel olan şey nedir?" diye sorduğunda Hüzeyme, "Yarın ölecek kadar yaşlandım." şeklinde cevap vermiş. Hazreti Ömer bu bahaneyi geçerli bulmayarak bahçesini ağaçlandırması gerektiğini söylemiş ve ağaç dikme işinde onunla birlikte bizzat çalışmıştır. Yine Hazreti Osman, günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken, kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır." cevabını vermişti. Aslında bir Yahudinin kölesi olan Selman-ı Farisi, efendisiyle özgürlük antlaşması yapacağında, Hazreti Peygamber 300 hurma fidanı dikme şartını antlaşmanın maddeleri arasına yazmasını ister. Daha sonra sevgili Peygamberimiz toplanan fidanları dikme işleminde bizzat bulunur ve dikilen bütün fidanlarda fire vermeden tutar. İnsanların zihinlerinde ağacın ve yeşilin yer etmesini isteyen Hazreti Peygamber, toza toprağa bulanmış anlamına gelen Afira isimli bir köyün adını yeşillik anlamına gelen Hadira kelimesiyle değiştirir. Ağaç dikme ve yeşillendirme faaliyetlerinde bulunmak kadar onları korumak ve sahiplenmek de sünnettir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, hayvanların yemesi için ağaçtan yaprak silkeleyen kimseleri, bu işi sopayla vurarak değil, ağacı sallayarak nazik biçimde yapmaları konusunda uyarmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, genel olarak ağaçların gereksiz yere kesilmesini ve bitkilere zarar verilmesini yasaklamıştır. Özellikle de Hicaz iklimi açısından yolcuların ve hayvanların gölgelenmesi gibi önemli faydalar sağlayan sidre ve benzeri ağaçların kesiminin yasak olduğunu, her kim sidre ağacını keserse Allah onu başı üzeri cehenneme atar sözleriyle ifade etmiştir. Hatta çeşitli ihtiyaçlarla zorunlu olarak ağaç kesmek isteyenlere, kestikleri ağaçların yerine yenilerini dikmeleri şartını koymuştur. Savaşa çıkan ordusuna ağaçları kesmemeleri özellikle emredilmiştir. Her yıl hektarlarca ormanı çok kısa bir sürede küle çevirerek çevreye en çok zararı veren ateşin yanlış kullanımını önleme temelinde Medine'de bir gece bir evin yanması üzerine Hazreti Peygamber'in "Şüphesiz ki bu ateş size ancak düşmandır. O halde uyuyacağınız zaman ateşi söndürün" uyarısı çevreyi koruma tedbirleri arasında yer alan nebevi bir uyarıdır. İçinde hayvanların ve bitkilerin doğal bir şekilde varlıklarını sürdürebildikleri, ülke genelinde büyük kentlerin ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizleyen yerler vardır. Hava kalitesinin korunmasına katkıda bulunan günümüzdeki yeşil kuşak, sit alanı anlayışı, Hazreti Peygamber'in sünnetinde yasak bölge uygulaması şeklinde görülmektedir. Hazreti Peygamber, o Mekke, Allah'ın yasaklamasıyla kıyamet gününe kadar harem bölgedir. Dikeni kesilmez, avı ürkütülmez, yaş otu yolunmaz buyurmuş. Benzer bir uygulamayı Medine'yi mukaddes ve dokunulmaz ilan ederek de yürürlüğe koymuştur. Resul-i Ekrem bu bölgelerde bulunan bütün canlıların korunması konusunda titiz davranmış, belirtilen kurallara uymayanlar için müeyyideler getirmiştir. Bu bağlamda vicdani ve ahlaki olarak kim orada yasak bir iş yapar veya yapanı himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir. Kıyamet gününde Allah onun ne farz ne de nafile ibadetini kabul eder buyurmuş, hukuki olarak da yasak bölgede avlanan ve ağaç kesen birisi yakalandığında onun engellenmesini, elbise ve malzemelerinin elinden alınmasını emretmiştir. Allah yeri canlı yaratıklar için var etti buyuran Allah, yeryüzünü sadece insanlar için değil, bütün canlılar için yaşam alanı olsun diye yaratmıştır. Bundan dolayı Allah, tufan olayında Hazreti Nuh'a gemisine her cins canlıdan birer çift almasını emretmiştir. Bütün varlıklara olduğu gibi hayvanlara karşı da şefkat ve merhamet nazarlarıyla bakan Hazreti Peygamber, hayvanların hedef tahtası olarak kullanılmasını ve birbirleriyle dövüştürülmesini yasaklamış,
bindiği devenin huysuzluk yapması üzerine sert davranan Hazreti Ayşe,

yumuşak davranış şeklinde uyarmıştır. Ayrıca hayvanların yuvaları olan deliklere abdest bozmayı yasaklamış, sebepsiz yere öldürülen bir serçenin kıyamet günü Allah'a halini arz ederek davacı olup, "Ya Rabbi, falan kimse beni herhangi bir yarar için değil de boş yere öldürdü" diyeceğini bildirmiştir. Hazreti Peygamber, hayvanların var olma hakkına verdiği öneme binaen yolculuk yaparken susayan, bir kuyuya rastlayınca su içen bir adamın, kuyudan çıktığında susuzluktan nemli toprağı yiyen zavallı bir köpekle karşılaşınca, "Benim başıma gelen bunun da başına gelmiş" diyerek tekrar kuyuya inip ayakkabısına su doldurduğu, suyla köpeği suladığını, böyle bir davranışın karşılığında Allah'ın o kuldan razı olduğunu ve onu affettiğini anlatmıştır. Bunun tam aksine aç bırakıldığı ve hatta yerdeki küçük hayvanlarla karnını doyurmasına bile izin vermeyerek bağladığı bir kedinin açlıktan ölmesine sebep olan bir kadının da bu davranışı yüzünden cehenneme girdiğini nakletmiştir. Bir defasında Allah Resulü, devesi bir deve kuşu yuvasına basıp da yumurtalarını kıran ihramlının her bir yumurtaya karşılık bir gün oruç tutmasını yahut bir fakiri doyurmasını emretmiştir. Yine bir yolculuk esnasında sahabilerinden biri bir yuvadan iki tane yavru kuş almış, yanlarına geldiğinde anne kuşun çırpınışını gören Hazreti Peygamber, "Bu kuşu yavruları sebebiyle üzen kim? Yavrularını ona geri verin" buyurmuştur. Bir devenin sıkıntılı olduğunu fark edince sahibini, "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz" diyerek uyaran Hazreti Peygamber'in bu konudaki buyrukları, her konuda olduğu gibi hayvanlar hakkındaki bilincin de ancak imandan beslenen bir sorumlulukla insanların kalplerine yerleşebileceğini göstermektedir. Sonuç olarak insanlar hem içinde yaşadıkları toplumsal çevre karşısında hem de Allah katında sorumludurlar. Her türlü nimetle kuşatılan çevreyi herhangi bir katkıları olmaksızın hazır bir şekilde bulmuşlardır. Allah çevreyi ve çevrenin unsurlarını insanın hizmetine vermiş ve onlara sorumlu olduklarını bildirmiştir. İnsanlık kendi eliyle müdahale edip kirletmedikçe çevre kendi sistemi içinde temiz kalacaktır. Ancak insanoğlunun çeşitli siyasi, ekonomik ve teknik çabaları sonucunda bugün çevre sorunları olarak adlandırdığımız küresel bir çevre bunalımı ortaya çıkmıştır. Söz konusu bunalım, insanın içinden çıkamadığı devasa boyutlara ulaşmış ve sadece insanı değil, her türlü varlığı tehdit eder bir hale gelmiştir. Elbette böyle bir krizin temelinde çevreye karşı duyarlılık geliştirilmemesi, kısacası emanetin kıymetinin bilinememesi yatmaktadır. Halbuki kainat bütün güzelliğiyle yüce yaratıcının insana ikramıdır. Ve o, insanları içinde yaşadıkları çevreyi, yeryüzünü imar edip güzelleştirmeye teşvik etmekte, fesatla tahrip etmekten sakındırmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir." Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir? Efendimiz ahlak bakımından en güzel olanları buyurdu. Sonra adam, müminlerin hangisi daha akıllıdır diye sordu. Hazreti Peygamber, ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır diyerek cevap verdi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister.

0: Biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mülkün gerçek sahibi karşısında haddi aşmamak. Ebu Ümame bin Sehl bin Huneyf anlatıyor. Bir gün mescitte ensar ve muhacirlerle birlikte otururken Hazreti Ayşe ile görüşmek üzere izin alması için bir adamı gönderdik. Yanına girdiğimizde o şöyle dedi. Bir defasında bana bir dilenci geldi. Yanımda da Resulullah vardı. Dilenciye bir şey verilmesini emrettim. Verilecek şeyi getirttim ve ona baktım. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi. Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Ben de evet dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Ey Ayşe yavaş ol, sayma, sayarak verme. yoksa Allah da sana sayarak verir. Kimsenin geri çevrilmediği peygamber kapısına bir dilenci gelmişti. Medine'nin en bereketli evinden verilecek sadakanın getirilmesini bekliyordu. Çok geçmeden sadaka getirildi. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe dilenciyi yanına çağırarak ona ne verildiğine baktı. O sırada Allah Resulü de oradaydı. Hazreti Ayşe'ye "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?" dedi. Hazreti Ayşe de "Evet" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sevgili eşine şu uyarıda bulundu: "Ey Ayşe, yavaş ol, sayma, sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir." Hazreti Peygamber müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi sayarak vermemesi konusunda uyarmıştı. Çünkü sayarak vermek cimrilere mahsus bir davranıştı. Kullarına sayısız nimetler bahşeden, hesapsız lütuf ve ikramda bulunan, mülkün gerçek sahibi Allah'ın cömertliği karşısında bu dünyaya imtihan için gönderilen insanın, sahip olduğu mal ve servetle şımararak hesap yapıp cimrilik etmesi yakışık kalmazdı. Allah kullarına nasıl ihsanda bulunduysa ona iman eden kullarına düşen de aynı şekilde ihsanda bulunmaktı. İman dolu bir kalpte cimrilik asla yer bulmamalıydı. Resulullah'ın ifade ettiği üzere önceki ümmetleri günaha iterek helaka götüren cimrilik sakınılması gereken bir hastalıktı. İnsanların en cömerti olan Allah Resulü kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Öyle ki sırtındaki hırkasını isteyen bir sahabiyi kırmayıp ona hediye gönderecek kadar düşünceli ve merhametliydi. Evinde kesilen bir koyunun ön kolu hariç etinin tamamının komşularına dağıtıldığını öğrendiğinde, "Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır" diyebilecek kadar erdemliydi. Cömertliğiyle insanların kendine hayran bırakır. İmandan yoksun en katı kalpleri bile İslam'a ısındırırdı. Yüce Allah'ın kullarına karşı çok cömert olduğunu hatırlatır. Cimrilik illetinden de yalnızca ona sığınırdı. İnfakın, yani Allah rızası için yapılan harcamaların ölçüsü bellidir. Rabbimiz "infak et, ben de sana infak edeyim" buyurur kutsi bir hadiste. Bu takdirde verdiğinin hesabını yapma gafletine düşmemek gerekir. Zira Yüce Allah hayır olarak verilen ne varsa yerine bir başkasını vereceğini ya da karşılığının tam olarak verileceğini ve infakta bulunan kimsenin asla haksızlığa uğratılmayacağını vaat eder. Hatta mallarını Allah yolunda harcayanların durumunu 7 başak bitiren ve her başağında 100 tane bulunan bir tohuma benzeterek dilediğine kat kat vereceğini müjdeler. Malını Allah yolunda harcamakla yükümlü kılınan insanoğlu karşılığında kat kat mükafatla müjdelense de kimi zaman zorlanır sahip olduklarını başkalarıyla paylaşmaya. Nitekim yaratılıştan kıskançlık ve bencilliğe elverişli kılınan insan, büyüdükçe beraberinde mal sevgisi de büyümektedir. Bu sevgi dizginlenemez bir hal alıp, Allah sevgisi, cömertlik, paylaşma ve ikram gibi ulvi duyguların önüne geçtiğinde ise, cimrilik hastalığına yakalanmak artık kaçınılmazdır. Hal böyle olunca, Yüce Allah'ın de ki, "Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız" uyarısında bulunması oldukça manidardır. Bu durumda infak erdemini kazanmak, insanın hem kendi iyiliği hem de nefsinin cimriliğinden korunması için gereklidir. Buna rağmen cimrilik yapan ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Cimriliğin kendileri için hayırlı olduğu yanılgısına kapılanlar, cimrilik ettikleri şeyin kıyamet günü boyunlarına dolanacağı uyarısını da unutmamalıdırlar. Allah Resulü mal hırsının cömertle cimri insan psikolojisi üzerindeki etkisini demir zırh benzetmesiyle şöyle ifade eder: "Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Cömert, malını başkalarıyla paylaşmanın verdiği iç huzuruyla rahatlar ve insanlar üzerinde bıraktığı olumlu intiba sayesinde de başka bir kusuru varsa bile artık gizli kalır. Buna karşılık cılız da olsa hayırda bulunma isteği hisseden cimri her defasında bundan

0: Vazgeçer ve insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz intiba nedeniyle kusuru daha da belirgin hale gelir. Vicdanen içinde bulunduğu çıkmazın ve mal hırsının dayanılmaz ağırlığı altında ezildikçe ezilir. Sadaka verirken, yardımda bulunurken, verdiğinin hesabını yapmak ve hesapçılığı alışkanlık haline getirmek insanı malının kölesi eder. Malına köle olan kişi artık iflah olmaz ve böyle bir hastalık cimrilik pençesine düşmüş olur. Halbuki mülkün gerçek sahibi Allah'tır. İnsansa onun bahşettiği sayısız nimetin yalnızca emanetçisi konumundadır. Bu durumda insana düşen emanetin gerçek sahibi karşısında haddini aşmadan malını onun rızasına uygun şekilde harcamaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud oğlu Süleyman aleyhisselam Beytül Makdis'i inşa edince Yüce Allah'tan üç şey istedi. Birincisi, doğru ve isabetli hüküm verme yeteneğinin kendisine verilmesini istedi ki bu kendisine verildi. İkincisi, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir iktidar verilmesini istedi. Bu da kendisine verildi. Üçüncüsü, mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sadece namaz kılma düşüncesiyle gelen bir kimseyi annesinden yeni doğmuş gibi oradan çıkarmasını Allah'tan niyaz etti.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır."

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur. Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. Cündep bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Selem'e Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine "Yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın," buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Merhaba sevgili arkadaşlar. Geçen bölümde Peygamberimizin gençlik yıllarına konuk olmuş, onun ticaret hayatından ve Mekkelilerin ona neden el-emin yani güvenilir insan dediğinden bahsetmiştik. Peygamberimiz yalnızca işlerinde dürüst ve güvenilir biri değildi. Haksızlık karşısında da doğru olanın yanında duruyordu. Bugün sizi Efendimizin gençlik yıllarında ortaya çıkan önemli bir iyilik ve dayanışma hareketiyle tanıştıracağım. Haksızlığa uğrayanların yanında olmak için kurulan bu hareketin adı Hılful Fudul, yani Erdemliler İttifakı'ydı. Hazırsan başlayalım. O yıllarda Mekke'de hayat her zaman huzur içinde değildi. İnsanlar ve kabileler arasında çıkan anlaşmazlıklar bazen büyüyor, çatışmalara dönüşüyordu. Bu durum hem ticareti hem günlük hayatı olumsuz etkiliyor, insanların kendilerini güvende hissetmelerini zorlaştırıyordu. Üstelik haksızlığa uğrayan herkes hakkını kolayca alabiliyor değildi. Aslında Araplar toplumdaki çatışmaları azaltmak için daha önce de bazı tedbirler almışlardı. Yılın dört ayını yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarını savaşmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylar kabul etmişlerdi. Fakat bazen bu aylarda bile savaşlar çıkıyordu. Bu savaşlara Ficar Savaşları deniliyordu. Peygamberimiz de henüz 20 yaşındayken böyle bir savaşın başladığına şahit oldu. Kabileler arasındaki anlaşmazlık büyümüş, savaş çıkmıştı. O da amcalarıyla birlikte bu savaşa katıldı. Fakat savaşın içinde eline silah alıp savaşmak yerine düşman tarafından atılan okları topluyor ve amcalarına veriyordu. Bir yandan da onların eşyalarını koruyordu. Ficar savaşları devam ettikçe Mekke'deki huzursuzluk da arttı. Mekke'ye ticaret veya hac için başka yerlerden gelen insanlar da zaman zaman haksızlığa uğruyordu. Özellikle kendisini savunacak güçlü bir desteği olmayan insanların canı, malı ve onuru yeterince güvende değildi. İşte böyle bir ortamda Mekke'de haksızlığa uğrayan insanların yanında olmak için bir araya gelme düşüncesi ortaya çıktı. Bazı insanlar artık kimsenin haksızlığa uğramasına seyirci kalmamak gerektiğini düşündüler. Bunun için bir araya geldiler ve adaleti korumak, haksızlığa uğrayanların hakkını almak üzere bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşmaya Peygamberimiz de katıldı. İttifakın kurulmasının hemen ardından ilk işlerini de yaptılar. Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccar haksızlığa uğramıştı. Hakkını almak için başvurduğu halde istediğini elde edememişti. Hılful Fudul'e katılanlar bu haksızlığın karşısında durdu. Bir araya gelip Yemenli tüccarın hakkını alarak kendisine teslim ettiler. Artık Mekke'de haksızlığa uğrayan biri hakkını almak için Hılful Fudul'e başvurabilecekti. Bu birliktelik Mekke'de adalet ve güvenliğin sağlanması için önemli bir görev üstlendi. Kim haksızlığa uğrarsa uğrasın, onun hakkını aramak için harekete geçiyorlardı. Aradan yıllar geçti. Peygamberimiz İslam'ın gelişiyle birlikte bu günleri hatırladığında Hılful Fudul'e katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hatta İslam döneminde böyle bir toplantıya yeniden çağrılsa yine katılacağını söyledi. Sevgili arkadaşım, düşününce bu olayın Peygamberimizin gençlik yılları için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Daha peygamber olmadan önce de haksızlığa uğrayan insanların yanında yer almış, adalet için yapılan bir birlikteliğin içinde bulunmuştu. Peki, yıllar sonra Mekke'de çok daha büyük ve önemli bir mesele ortaya çıktığında insanlar yine onun etrafında toplanacak mı? Bunu da bir sonraki bölümde birlikte göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi. Sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et, dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu, buyurdu. İbn Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e,

giden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz." dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Evbark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi buyurdu. İbni Abbas diyor ki

et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh Peygamberi dinlerken biri gelip, ''Ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver.'' diye dua et. Çünkü bu sözler, senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim hem de kederden kurtuldum."

İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver. Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.

0: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
3: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık, eğer yüce Rabbimize duyulursa şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız.

0: şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup, emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de, İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O, hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm" dedi. Ebu Talha da "Peki öyle yapayım ya Resulullah" dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh

0: Rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan "Ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi" der. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, "Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter" buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.
3: Teveccüh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla otururken karşıdan 3 kişi geldi. İkisi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Birisi de dönüp gitti. Kalan 2 kişi peygamberimizi selamladıktan sonra biri orada bir yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise kalabalığın arka tarafında kendine bir yer bularak oraya oturdu. Üçüncü adamsa arkasını dönüp savuştu. Resulullah aleyhisselam konuşması bitince şöyle dedi: İsterseniz bu 3 kişinin halini size haber vereyim. İçlerinden biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Öteki ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben böyle yalan görmedim.
2: Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancıyla karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed.
1: Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor.
2: Bana anlattıklarını onlara da anlat.
1: Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
3: Kaç penceresi vardı?
4: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı.
6: Tamam tamına doğru söyledin.
7: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
6: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
8: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
3: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
8: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
3: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
8: Ey insanlar! Bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın.
0: 23. Bölüm.
5: Mekke'nin 350 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yesrib halkı, sahip olduğu akarsular ve ziraate elverişli topraklarla bir tarım toplumuydu. Halk genellikle ziraatle geçinmekle birlikte değişik dallarda sanat erbabı da bulunuyordu. Medine'de iki grup vardı, Yahudiler ve Araplar. Araplardan iki kardeş kabile olan Evs ve Hazreç kabileleri geçmişte bir sebeple birbirlerine düşman kesilmişti. Sürekli bir mücadele içindeydiler. Her kabile veya grup kendi içinde bağımsızdı ve kendi kurallarına göre yaşıyordu. Bununla birlikte şehrin iktisadi hayatına hakim olan Yahudiler, zaman zaman idari alana giren bazı hususlarda Arapları kendilerine tabi kılıyordu.
9: Bunların hepsini kılıçtan geçirmeliydik.
10: Ne oldu yine?
9: Ne olacak Evsiler? Hakkımızı atıp tutuyorlar. Hazreçliler savaştan anlamazmış. Bir sonraki savaşta günlerini göreceklermiş.
10: Aman ha, savaştan yeni çıktık.
9: İşte köklerini kazımadığımız için böyle oluyor.
10: Kaç büyüğünüz öldü? Kaç erkek sakat kaldı? Daha hala kan mı dökmek istiyorsunuz? Hem Evsilerle kardeş değil misiniz siz? Atanız bir. Nedir bu düşmanlık? Bu haliniz ancak Yahudilerin işine yarıyor. Sizi birbirinize düşürüp kenara çekiliyorlar.
9: Senin aklın bunlara ermez. Abdullah bin Übey lider olursa her şey çözülecek. Hem akıllı bir adam hem de hazreçli. Kesin bir çözüm getirecektir bu mücadeleye.
10: Kendi ağzınla söyledin. Bir Evs'le bir hazreçliğinin liderliğini asla kabul etmez. Artık yeter. Uzlaşmanın yolunu bulmalısınız.
9: Asla. Asla geri adımı atan biz olmayacağız.
5: Kanlı bir savaştan yeni çıkmış ancak hala birbirlerinden ölçülerini alamamış olan Evs ve Hazreç kabilelerinin kıyasıya mücadelesi sürüyordu. Hac mevsiminde Yesrib'den yola çıkan ve içlerinde İyas bin Muaz'ın da bulunduğu Abdüleşel oğullarına mensup bir grup, Hazreç kabilesine karşı Kureyş'le anlaşma yapmak üzere Mekke'ye gelmişlerdi.
11: Bu defa Kureyş'in desteğini alabilirsek Hazreç'in önünü kesmiş oluruz. Bize zarar veremezler.
12: Haklısın. Bir an evvel Ebu Süfyan'ı bulup onunla görüşmeliyiz.
11: Bugün meşhur şairlerden Lebit gelecekmiş. Onu dinlemek üzere Kureyş eşrafı da burada olur. Ebu Süfyan'ı orada bulabiliriz. Orada bulamazsak da Darun Nedve'ye geldiğinde görüşürüz.
12: Bize yaklaşan şu adamı tanıyor musun?
11: Hayır.
5: Gelen peygamberimizdi. Onları selamladıktan sonra tanıştılar. Kureyş kabilesine mensup, hele de Ebu Sufyan'a akraba olan biriyle tanışmak Ebul Hayser'i memnun etmişti. Ona geliş sebebini açıkladı. Peygamberimiz ilgiyle dinledikten sonra, geldiğiniz işten daha hayırlısını öğrenmek ister misiniz diye sordu. Ve onlara kendi elçiliğinden, Allah'a ortak koşulmamasından ve daha birçok şeyden bahsetti. Aralarından İyas bin Muaz bu konuşmadan çok etkilenmişti.
13: Ey halkım, bu adama kulak veriniz. Vallahi bu kendisi için geldiğiniz işten daha hayırlıdır.
5: Ancak grubun lideri Ebul Hayser yerden bir avuç toprak aldı ve İyas'ın yüzüne savurarak şöyle dedi.
11: Saçmalama. Ömrüme yemin olsun ki buraya farklı bir iş için geldik. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok.
13: Ama biliyorsunuz Yahudiler bizim putlara tapan cahiller olduğumuzu, Allah'tan ve peygamberlerinden habersiz olduğumuzu söylerler. Son peygamberin gelme zamanının yaklaştığını, o ortaya çıkınca Yahudilerin dünyaya hükmedeceğini söyleyerek bize caka satarlar. Söylediklerini duydunuz. Anlattıkları makul. Neden düşünmüyorsunuz?
11: Yaz, ben topluluğun lideriyim. Ne diyorsam o, uzatma.
5: Bunun üzerine Yaz susmak zorunda kaldı. Ve Resulullah'ın bu daveti de karşılıksız kaldığından aralarından buruk ayrıldı. Yesripli grup inanmadan dönmüştü. Bir kişi hariç. Ölünceye kadar imanını gönlünde taşıyan İyas bin Muaz. Evs kabilesinden olumlu bir cevap alamayan peygamberimiz bu sefer hazreçli bir grupla görüşmeye karar verdi. İhramdan henüz çıkmakta olan bir grubun yanına yaklaşan Resul-i Ekrem onları selamladı ve kimlerdensiniz diye sordu.
14: Hazreç kabilesinden bir grubuz.
5: Peygamberimiz oturmaz mısınız? Size söyleyeceklerim var diye başladı söze. Karşısındaki grup kabul edince Yahudilerin komşuları ve müttefiklerisiniz öyle değil mi diye sordu.
14: Evet.
5: Peygamberimiz onları Allah'ın birliğine davet etti. Kendilerini İslam dinine davet etti ve Kur'an okumaya başladı. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle, soyundan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. Peygamberimiz Kur'an okudukça sözlerinin güzelliği kalplerin derinliklerine indi. Yüzlerinde tasdik ve kabul ifadeleri belirdi. Kendi aralarında konuşmaya başladılar.
14: Bu Yahudilerin bahsettiği peygamber olsa gerek.
15: Anlattıkları ne kadar hoş, ne kadar tesirli şeyler.
16: Acele edin, Yahudiler ona inanmakta bizi geçmesinler.
5: Ve dönüp peygamberimize şöyle dediler.
17: Halkımızı bırakıp buraya geldik. Bizim toplumumuz kadar aralarında düşmanlık ve kötülük bulunan bir başka toplum daha yoktur. Evs'te kanlı bıçaklıyız. O kabileden herhangi biri bizim bölgemize yaklaşamaz. Biz de onların mahallesine giremeyiz. Yahudilerse bu durumu fırsat bilir, sürekli bizi savaşa iterler. Belki Allah senin sayende bu toplumdaki düşmanlığı bitirir. Biz şimdi gideceğiz ve senin dinine onları davet edeceğiz. Bu din konusunda sana icabet ettiğimiz gibi onlara da bunu teklif edeceğiz. Şayet Allah senin sayende onları bir araya getirirse, senden daha şerefli bir kimse yok demektir.
5: Peygamberimizin gönlü sevinçle dolmuştu. İlk defa hüsnü kabul görüyordu. Yesriplilerin bu temennileri aslında onların aralarında birliği sağlayacak bir önder arayışının da ifadesiydi. Arayışlarına karşılık bulacakları ve ertesi yıl Resul-i Ekrem'e bağlılıklarını bildirecekleri Akabe biatine zemin hazırlayan çok olumlu bir görüşmeydi bu. Yurtlarına dönen müminler Yesrib'de herkese yeni yayılan dinden ve peygamberden bahsettiler. Bunu o kadar yaydılar ki içinde peygamberimizin ve İslamiyet'in anılmadığı ev kalmadı. Bir sene sonra yine hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 10, Evs kabilesinden 2 kişi olmak üzere toplam 12 temsilci Akabe denilen geçitte Allah Resulü ile buluştu. O gece Akabe geçidi İslam tarihine yazılacak bir antlaşmaya şahitlik ediyordu.
17: Esat, Allah Resulü'nü anlatsana biraz bize.
18: Yüzünü görünce bu yüze sahip olan kimse yalan söyleyemez dedim. Konuşmaya başladığında ağzından dökülen kelimeler sanki bütün benliğimi sarıp sarmaladı. Hiç susmasın istedim. Göreceksiniz, konuştukları şeyleri bir insanın uydurması imkansız. Biz onu tanımakla çok büyük bir şerefe erdik. Umarım bir an evvel yaşadığı sıkıntılardan, Kureyş'in zulmünden kurtarırız onu.
17: Az kaldı. Yesrib'de onu doymayan kalmadı. Bir müddet sonra pek çok kişi kabullenecektir İslam'ı.
18: İnşallah. Bu dinin kurallarını öğretmesi için birini göndermesini isteyeceğim Resulullah'tan. Biz kuralları bilmiyoruz. Duyduklarımızı aktarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden.
17: Çok iyi olur. Hem biz istifade ederiz hem de kabul.

0: burada yapılan bir görüşmeden Kureyş haberdar olamazdı. Yesrib'li grup sessizce geldiler ve dikkatlice Resulullah'ın yanına süzüldüler. Selamlaşma ve tanışma faslından sonra Peygamberimiz, Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmemek, iftira etmemek, hayırlı bir hususta bana isyan etmemek üzere söz veriyor musunuz? Diye sordu.
1: Allah'a ortak koşmayacağız, hırsızlık etmeyeceğiz,
2: çocuklarımızı öldürmeyeceğiz, kimseye iftira etmeyeceğiz.
3: Ey Allah'ın Resulü, sana hiçbir hayırlı işinde muhalefet etmeyeceğiz.
0: Allah Resulü onlara, kim insanlık haliyle bunlardan birini işler de ondan dolayı dünyada cezaya çarptırılırsa bu onun kefareti olur. Günahları bağışlanır. Kim de bunlardan birini hatayla işler, işlediği o şeyi Allah gizler, açığa vurmazsa onun işi de Allah'a kalır. Allah dilerse onu bağışlar, dilerse azaba uğratır, dedi.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
2: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
0: Peygamberimiz bu biatlerinin karşılığında mükafatlarının Allah'a ait olduğunu söyledi. Biat etmek, canı pahasına sözünden dönmemek demekti. Yesribli Müslümanlar kendilerine İslam'ı anlatacak bir muallim istediklerinde, Resulullah onlara Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Ümmü Mektum'u öğretici olarak görevlendirdi. Mus'ab bin Ümeyr, Mekke'de yakışıklılığı kadar güzel ahlakıyla dikkat çeken bir gençti. Hazreti Cafer'le birlikte gittiği Habeşistan'dan yeni dönmüştü. İkna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli, zeki biriydi. Abdullah İbni Ümmü Mektum ise Peygamberimizin çok sevdiği arkadaşlarındandı. Âmâ idi. Gözleri görmüyordu ancak gönül gözü açıktı. Peygamberimizin müezzinliğini de yapan Abdullah, ilk İslam devletinin kuruluşunun mimarlarından olacaktı. Yesribli Müslümanlar adına Peygamberimizle sözleşen bu 12 yürekli adam, bir sonraki hac mevsiminde buluşmak üzere Mekke'den ayrıldılar.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu! Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki,

0: Cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

Ebu Yala Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Hazreti Ayşe radiyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine devam eder, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, Peygamberin meclisine devam eden kardeşini Resulullah'a şikayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Ne biliyorsun? Belki de onun sayesinde sana rızık veriliyordur," dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan

0: radıyallahu anh, nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.

0: İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş, dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl. Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan

0: Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.
3: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا.
3: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa baş sağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır: siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun. 40 hadiste

0: ve sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. Ebu Musa radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Ölüm, her canın son durağı. Mutarrif bin Abdullah bin Şihir'in babasından rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Ademoğlu kendisini kuşatan ölümcül tehlikelerle birlikte var edilmiştir. Bu tehlikeleri atlatsa bile ihtiyarlığa yakalanır ve neticede ölür.

İbni Ömer anlatıyor. Resulullah'la birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi. Sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Hazreti Peygamber, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlarıdır" diyerek cevap verdi.

Esma binti Umeys el-Hasamiye'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahtır. Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne bedbahtır. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Haris bin Ebu Yezid'in naklettiğine göre Cabir bin Abdullah Hazreti Peygamber'i şöyle derken işitmiştir. Ölümü istemeyin. Zira can vermek çok zordur. Kişinin ömrünün uzun olması ve Allah'ın insana tevbeyle kendisine yönelme imkanı vermesi onun için mutluluktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.

0: ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, içinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmeyin.

görmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve, "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.

0: سلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: سعد بن أبو وقاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين'dan رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'ten رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame bin Şerik şöyle demiştir: Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
3: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki: Oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene iyilik 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki: Yalnız oruç başkadır. oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
2: أبو مالك الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan.

Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbni Ümmü Mektum radıyallahu anh. Sahabenin önde gelenleri gibi onun hakkında sayfalar dolusu bilgi yoktu tarih kitaplarında. Lakin o ne sıradan biriydi, ne diğer sahabilerden daha az tanınıyordu, ne de zamanla unutulup gitmişti. Resulullah'la öyle bir hatırası vardı ki unutulması imkansızdı. Nitekim kıyamete kadar zayi olmayacak tek kitap Kur'an-ı Kerim'de bir sure sırf o hatıra üzerine nazil olmuş ve Hazreti Peygamber Rabbinin itabıyla karşı karşıya kalmıştı. Adı Husayn'dı. Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi. Müslüman olunca Allah Resulü ona Abdullah adını verdi. Kendi bildi bileli ama idi. Bundan dolayı annesi Atike binti Abdullah'a Ümmü Mektum künyesi verilmişti. Kendisi de annesine nispetle İbni Ümmü Mektum diye tanınmıştı. Risaletin ilk yıllarıydı. Hazreti Peygamber Rabbinden aldığı tebliğ görevini hakkıyla ifa edebilmenin gayreti içerisindeydi. Müşriklerin ileri gelenlerinden birine İslam'ı anlatıyordu. Zayıf bir ihtimalle de olsa onun iman etmesi Müslümanlar açısından önemli bir kazanç olacaktı. Anlattıklarına kulak vermişti bir kere. Biraz daha dinlese ikna olacaktı belki de. Umutluydu Allah Resulü. O sırada İbni Ümmü Mektum çıka geldi. Resulün rehberliğine ihtiyacı vardı. Yüce Allah'ın elçisine öğrettiklerini öğrenmek istediğini söyledi. Hazreti Peygamber ise konuşmasının bölünmesini istemiyordu. İbni Ümmü Mektum'un zamansız gelişinden hoşlanmamış olacak ki yüzünü ekşiterek çevirdi. İbni Ümmü Mektum'un kendisine takınılan tavrı o an için görmesi imkansızdı. Fakat her şeyi gören ve işiten Yüce Allah elçisini derhal uyardı ve şu ayetlerle başlayan Abese suresini indirdi. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve çeviriverdi. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak veya öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana gelene ise aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Abese suresi 1-12. ayetler. Müşriklerin önde gelenlerinden birinin Müslüman olması, birçok kişinin iman etmesi anlamına gelmekle birlikte, Resulullah'tan öğüt almak isteyen bir Müslümanın ihtiyacından daha öncelikli değildi. Kendisini müstani gören kibirli müşriğin aksine, İbni Ümmü Mektum'un ama oluşu, hakikati görmesine ve o doğrultuda çabalamasına engel olmamıştı. Zira asıl engel, arınmayı reddeden iman yoksunu kalplerdeydi. Bu olaydan sonra Allah Resulü artık İbni Ümmü Mektum'u her gördüğünde ona, "Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı zat, merhaba!" diye hitap ediyordu. Ona verdiği değeri sözleriyle olduğu kadar davranışlarıyla da ortaya koyuyordu. Kendisi hicret etmeden önce Medineli Müslümanlara Kur'an öğretmek üzere Mus'ab bin Umeyr'in yanında İbni Ümmü Mektum'u da gönderdi. Hicretten sonra ise onu Bilal-i Habeşi ile birlikte Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğini yapması için görevlendirdi. Çeşitli seferlere çıkarken Medine'de kalanlara namaz kıldırması için 13 defa yerine vekil bıraktı. Resulullah'ın kendisine iltifat göstererek sosyal hayata katılımını sağlaması İbni Ümmü Mektum'u oldukça mutlu ediyordu. Bununla birlikte müminlerden cihada katılmayıp oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz ayeti nazil olduğunda derinden sarsılmıştı. Gücü yetseydi geri kalır mıydı hiç cihattan? Böylesi bir sevaptan mahrum kalmak ister miydi? Lakin elinden bir şey gelmiyordu. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti kendini. Bunun üzerine aynı ayet
özür sahipleri hariç istisnasıyla birlikte yeniden indirildi. Zira Allah Celle Celalü iki sevgilisini gözlerini alarak sınadığı İbni Ümmü Mektum'a ve onun gibi mazereti olan hiçbir kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemezdi. İbni Ümmü Mektum bu ve benzeri bazı olaylarla İslam'da engellilere yönelik hükümlerin belirlenmesine vesile oldu. İbni Ümmü Mektum yaşadığı sürece cihada katılma arzusu içinde hep bir ukde olarak kaldı. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bu arzusunu gerçekleştirmeye karar vererek Kadisiye Savaşı'na katıldı. Zırhını kuşanmış, elinde siyah sancağıyla ilk ve son kez katıldığı bu savaşta ya da savaşta aldığı yaralar nedeniyle daha sonra Medine'de şehit düştü. Kalpleri olduğu halde anlamayan, gözleri olduğu halde görmeyen, kulakları olduğu halde işitmeyen, görünürde sağlıklı, nice bahtsız insanın aksine, karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan âmâ sahabi İbni Ümmü Mektum, Rabbinin rızasına giden yolda engelleri aşarak sonunda arzu ettiği mertebeye ulaştı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان.
3: ابن مسعود ابن عمر وأنس'ten رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kardeşim, dua ederken bizi de duana kat," demiştir.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha, Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber, euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım.

sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayı vereyim. Bunun üzerine ben, hayır, Ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbni Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız.

Bir koku sardı. Bir anda bir belbele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
2: براء بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: مؤمنlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: Bahile kabilesine mensup olan sahabi Ebu Ümame cömert bir insandı. Eline geçen her şeyi muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Lakin bir zaman geldi, borç yüzünden dara düştü. Allah'ın Resulü bu durumdan haberdar oldu ve Ebu Ümame ile görüştü.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, borç içindeyim, ödeyemez durumdayım. Bu duruma çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Bana bir yol gösterseniz.
0: Allah'ın Resulü üzgün haldeki Ebu Ümame'ye baktı ve her zamanki o sakin, ruha işleyen içten sesiyle "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar." dedi.
1: "Buyur ey Allah'ın elçisi. Sözlerin kalbe şifadır."
0: Bunun üzerine Allah'ın elçisi, "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." diye dua etti. Sonra da Ebu Ümame'ye sabah ve akşam bu cümlelerle Allah'a sığınması tavsiyesinde bulundu. Ebu Ümame müteşekkir ifadelerle Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Bu konuşmanın üzerinden günler geçtikten sonra Ebu Ümame'nin bir toplulukta şöyle dediği duyuldu.
1: "Bir zaman borç içindeyken Allah Resulü bana bir dua öğretti. Onun tavsiye ettiği gibi sabah ve akşam o sözlerle Allah'a sığındım. Hem kısa sürede borcumu ödedim, hem de kederden kurtuldum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Kutlu Çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: جابردن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar. Fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap. Ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap. Fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı? Deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضا.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

Hazreti Hatice'nin eski eşi, Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu, Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: أبو موسى رضي الله عنه روايت edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: insana güzellik katan mucize, Kur'an. Ebu Musa el-Eşari'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. İnsanın asıl değerini Rabbine olan yakınlığı belirler. Rabbi ile arasındaki ilişki ne kadar canlıysa o kadar değerlenir ve güzelleşir insan. Bu ilişkinin en iyi göstergesi ise Kur'an'dır. Zira Kur'an okuyan Rabbi ile konuşur. Kur'an'a uyan Rabbin rızasına kavuşur. Peygamber Efendimiz bu hadisiyle bizlere Kur'an'la olan ilişkimizin yaşantımıza etkisini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Allah'a dosdoğru inanan ve imanının gereğini yaşamaya gayret eden müminin Kur'an'la ilişkisi diğer insanlar gibi olamaz, olmamalıdır. Onun Kur'an'a bakışı diğer insanlardan farklıdır. Kur'an onun için ne olduğu bilinmeden okunup tekrar edilen, sıradan sözlerden oluşmuş bir kitap değil. Çok değerli ve sağlam bir kitaptır. Ne önünden ne ardından batıl ona yaklaşamaz. Hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Bu yüzden de hikmet doludur. İnsanların doğru yolu bulmaları için her bir mesajı nakış nakış işlenmiş, ayetleri genişçe açıklanmış, birbirinden güzel öğütleri, kıssaları ve hükümleri defalarca tekrarlanmış bir hidayet rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı bir kitaptır. Mümin bu bilinçle okur Kur'an'ı. Bir an önce bitirme hevesiyle değil, Kur'an okumanın bir ibadet olduğunun bilincinde olarak vakarla okur. Okuduğu her bir harf için 10 sevap kazanacağını bilerek, harfleri yutmadan açık seçik okur. Böylece o, Resulullah'ın Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir müjdesine nail olur. Kur'an'ı devamlı okuyan mümin, onu okumakta gösterdiği özeni anlamakta ve yaşamına geçirmekte de gösterir. Çünkü o, Kur'an'ın insan için bir yaşam rehberi olduğunu bilir. Kur'an'ı okurken Rabbinin bu ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır sözlerine şahit olur. Onun Kur'an'ı bir yol gösterici, hakla batılı ayırt etmesine yarayan bir rehber, İnananların hep birlikte sımsıkı sarılmasını istediği Allah'ın ipi, Hablullah ve kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulp, El-Urvetül Vuska olarak tanımladığını görür. Ona sımsıkı sarılır, onun gösterdiği sınırları gözetmeye gayret eder. Böylece Resulullah'ın size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Sözleriyle belirttiği üzere yolunu şaşırmaz ve istikamet üzere yaşar. Ayetleri onar onar öğrenen, öğrendiklerinin manasını iyice kavrayıp kendileriyle amel etmeden diğer ayetlere geçmeyen sahabe gibi hayat boyu Kur'an'ı yaşama gayretinde olur. Böylece her geçen gün Kur'an'ın nuruyla nurlanır, onun ahlakıyla ahlaklanır, tıpkı örnek aldığı peygamberi gibi. Zira Hazreti Ayşe validemizin ifade ettiği üzere Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Bununla da bitmez müminin Kur'an'la bağı. Okuduklarını anlayıp anladıklarını yaşamına geçirirken bir yandan da etrafındakilere aktarır bu güzellikleri. Kısacası Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da güzeldir, tadı da. Gönlünde iman, dilinde Kur'an'la, içi de dışı da tatlı olan turunç gibidir mümin. Kur'an'la bütünleşmiş hal ve hareketleriyle turunç gibi hoş ve sevimli görünür herkese. Göz alıcı rengiyle insanları kendine doğru çeker. Güzel kokular saçan turunç gibi sözleri ve fiilleri örnek yaşantısıyla etrafına iyilik ve güzellikler saçar. Turuncun lezzet ve şifa kaynağı olması gibi o da insanların oturup konuşmaktan zevk aldığı, birlikte olduğu kişilerin kendisine hayat bulduğu hayırlı bir arkadaş olur. Mümin olduğu halde Kur'an'a gerektiği önemi vermeyen, onu devamlı okuyup onunla yeterince amel etmeyen kimse Resulullah'ın ifadesiyle hurma gibidir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. tadı güzeldir. Çünkü iç dünyası güzeldir. Kalbi imanla doludur. Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu bilir, onu okur ama okumayı düzenli ve devamlı bir alışkanlık haline getirememiştir. Dolayısıyla ayetler üzerinde düşünme ve onlarla amel etme noktasında daha çok eksiği vardır. İmanını Kur'an'la besleyemediğinden onunla hemhal olamamış, imanının güzelliğini hayatına aktaramamış, başkalarına da yansıtamamıştır. İşte bu yüzden kokusu olmayan hurmaya benzer. Nitekim Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun buyuran Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimseyi her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzetirken, Kur'an'ı öğrenen fakat çevresine yayamayan kimseyi kapağı kapalı, koku yaymayan bir mis kabına benzetmiştir. Münafıkların Kur'an'la ilişkileri daha farklıdır. Resulullah'ın deyimiyle Kur'an okuyan münafık reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Zira münafık okuduğu Kur'an'la insanları etkileyebilir. Sözleri ve güzel davranışlarıyla etrafında sevilen biri olabilir. Çünkü Allah'ın kelamı olan Kur'an kendisini okuyandan bağımsız olarak sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Fakat münafığın okuduğu Kur'an onun dudaklarından öteye geçemez, özüne inemez. Çünkü o Kur'an'ın ruhunu arındırmasına, kalbini yumuşatmasına izin vermez. Dolayısıyla onun bereketine eremez. Diliyle söylediklerine kalbiyle inanmadığı için iki yüzlüdür. Belki söylediklerinin gereğini yerine getirir ama bununla Allah'ın rızasını değil, insanların beğenisini kazanma arzusundadır. Bunu başarması da mümkündür. Tıpkı reyhan otunun hoş kokusuyla insanları etkilediği gibi. Hatta sözleri ve fiilleriyle belki başkalarına faydası da dokunur. Fakat yaptığı güzel ameller kendisine hiçbir fayda sağlamaz. Zira din samimiyeti gerektirir ve Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Kur'an okumayan münafıksa Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Kur'an okumayan münafığın iki yüzlü olduğu daha aşikardır. Onu sevimli kılacak güzel sözlerden, amellerden mahrum olduğu için sözleri, hal ve hareketleri samimiyetsiz tavırlarıyla rahatsız eder insanları. İmanın tadına eremediğinden kendisine de faydası olmaz. Mutsuz ve huzursuzdur. Resulullah bu hadisiyle bizleri Kur'an'la, dolayısıyla Rabbimizle ilişkimizi değerlendirmeye sevk ediyor. Dört çeşit insanın durumunu tasvir ederken bunlardan hangisi olmak istiyorsak ona göre davranmamız gerektiğini öğütlüyor. Usulca, kırmadan, incitmeden. O halde biz de ona kulak verelim ve şu duayı dilimizden eksik etmeyelim. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Allah'ım bizi Kur'an süsüyle süsle.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
2: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: فيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فحي هلا.
1: Asıl adı Abdullah veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a "Ya Resulallah, Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan, akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayya alas salah, hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel." buyurdu.

0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.